Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel deli.

dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. DAB Plus. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin. İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. DAB Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

sarı saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar. Beni

kalamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdiğin değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Yeri

0: Radyo'da
1: Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
0: Radyo'da Top 20.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve

0: Arası bıçakladım.
1: Ne?
2: Başını belaya sokan Teoman'ın akıbeti merak konusu.
0: Öldü mü?
3: Asıl yaparsın lan!
4: Hakan Temal!
5: Arası bulup getiren sendin.
6: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
5: Neden yapacakmışım bunu?
2: Aras'ın varlığı Hakan'ın hayatını giderek zorlaştırıyor.
6: Aras, kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin.
0: Bu evde bana ait olan bir şey.
2: Aras'ın hamlesi nasıl sonuçlanacak? Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Reklam.
2: Radyo D.
3: 112.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 29. İzmir parçalı ve çok bulutlu 32. Adana parçalı ve çok bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 34. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur kazanma.

0: Bank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Serhat.
1: Serhat'tan kendisini zorlayan Cihan'a tokat.
2: Bir gece bile olsa karın beni de...
3: Anne karışma, anne karışma Ketti.
2: Ebru, o yapıyor.
1: Üzerindeki suçtan kurtulmak isteyen Cihan'dan yeni hamle.
2: Her şeyi o yapıyor.
1: Hayal'in sözleri babası Serhat'ı korumaya yetecek mi?
4: Kızım, Serhat abi.
5: Ben bunu yaptım. Sana zarar vermesini istemedim.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
6: Reklam.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada Denizbank burada. Ayrans
3: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 29. İzmir parçalı ve çok bulutlu 32. Adana parçalı ve çok bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 34. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Lavanta Kokulu Köy. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yer alan Lavanta Kokulu Köy, özellikle yaz aylarında mor renge bürünen tarlalarıyla dikkat çekiyor. Bölge, karavanla seyahat eden ziyaretçiler için fotoğraf molalarının ve kısa konaklamaların en sevilen noktalarından biri haline geliyor. Gün batımında lavanta tarlaları arasında vakit geçirmek isteyenler ve görsel açıdan unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenlere Lavanta Kokulu Köy rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D. Arası bıçakladım.
5: Ne?
6: Başını belaya sokan Teoman'ın akıbeti merak konusu.
4: Öldü mü?
7: Nasıl yaparsın lan?
4: Hakan tamam.
8: Arası bulup getiren sendin.
9: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
8: Neden yapacakmışım bunu?
6: Aras'ın varlığı Hakan'ın hayatını giderek zorlaştırıyor.
9: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin.
4: Bu evde bana ait olan bir şey.
6: Aras'ın hamlesi nasıl sonuçlanacak? Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Bankam Tombank kartıma değil.
12: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldurduk.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: müzikte bulacaksın.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Reklam.

Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. DAB Plus.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 29. İzmir parçalı ve çok bulutlu 32. Adana parçalı ve çok bulutlu 30. Samsun parçalı ve çok bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 34. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Seviyorsan
3: sevimi
4: çok. Sütarsız ve gemisi.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Hafta sonu tatilinde ilk yarı cumartesi günündeyiz. Umarım bu hafta sonu tatili güzel geçer ki geçmemesi için hiçbir sebep yok. Bu arada sevdiğiniz yıldızları da gün boyu sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ki buna en güzel örneklerden biri de Karışık Kaset imzalı projesiyle karşımıza çıkan popüler müziğin başarılı erkek vokallerinden biri kendisi Sammy Cenk ve bu projede yer alan şarkısı Üzülmedim Ki. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha keyifli günler herkese.

0: WhatsApp hattı, gerek radyoda 104 Instagram sayfamızdan postlarımızın altına yorum olarak yazıyorsunuz. Ve biz de bu mottoları seçerek sıradaki şarkıyı sizlerle buluşturuyoruz. Hazırsanız zaman şimdi radyodaydı, sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı Yağmur'u camdan izleyenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde

0: burada olsun dakikalar sonra. Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Parafara dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

hafta sonu tatilinde biz sevdiğiniz yıldızları radyo de ayrıcalığıyla sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi yaz mevsiminin gelmesiyle yine performanslarıyla sevenleriyle buluşma hazırlığı içerisinde. Tarkan anılarla yaşamakla şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı radyo de 100.

Yeni projeler karşımıza bu yılda bir bir çıktı. Onlardan biri de geride bıraktığımız Mart ayında geldi. 27 şarkılık Teoman Şarkıları projesi ve birçok isim Teoman Şarkılarını bir bir seslendirdi. O isimlerden biri de Kuzey Kıbrıs'ın medar iftarı oldu. Buray, Kupa Kızı, Sinek Valesi ile şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Seviyorsan sebebi çok. Sütarsız mekemesi yok.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
4: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Sana yakışanı tak. Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Reklam.
3: Radyo D.
0: Kamu spotu.
9: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
10: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakılacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
11: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
12: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Şüphesiz popüler müziğin başarılı kadın vokali diyebilirim ve geride bıraktığımız Nisan ayının 17'sinde dijitalden yeni bir projeyi bizlerle buluşturdu. R&B dokunuşlar taşıyor şarkı ve söz ve bestesi de Kozmos'a ait. Şimdi o söz konusu olan yine Misafir isimli şarkısıyla Zeynep Bastık. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Bir kez daha iyi hafta sonları herkese.

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Lavanta Kokulu Köy, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yer alan Lavanta Kokulu Köy, özellikle yaz aylarında mor renge bürünen tarlalarıyla dikkat çekiyor. Bölge, karavanla seyahat eden ziyaretçiler için fotoğraf molalarının ve kısa konaklamaların en sevilen noktalarından biri haline geliyor. Gün batımında lavanta tarlaları arasında vakit geçirmek isteyenler ve görsel açıdan unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenlere Lavanta Kokulu Köy rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo D. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Senin yanında Akbank.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Çay makinesi deyince vatan.

Popüler müzikte birçok isim yeni isimlerin önlerini açmaya devam ediyor özel projelerle. Bunun en güzel örneklerinden biri de geride bıraktığımız Nisan ayında geldi. Sözleri Seda Erciyes ve Zeki Alper Güle'ye ait yeni projeyle çıktı karşımıza. Aynı zamanda Seda Erciyes burada kendisine de vokal olarak eşlik ediyor. Melike Şahin'den bahsediyorum. Sev seveceksen. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Gidiyor.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Günlerden cumartesi, tarihi 6 Haziran ve dün biliyorsunuz İzmir'den Radyo T canlı yayın aracımızdan özel bir yayın gerçekleştirmiştik. Ve bugün yine İzmir'de Ege'nin incisi Çeşme'deyiz. Şu anda Şifne Koyun'dayız. Niye buradayız? Radyosunu yeni açanlar için bir kez daha tekrarlayayım. Dün eğer bizi dinlemediyseniz önümüzdeki hafta 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde Dünya Motosurf Şampiyonası burada şu anda bulunduğumuz noktada Çeşme'de Şifne Koyun'da gerçekleşecek ve tabii ki Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun büyük organizasyonuyla bu şampiyona gerçekleşiyor ve biz dün olduğu gibi bugün de dün lansmandan yayınladık İzmir merkezde. Bugün de yarışın olacağı noktada yayınımızı sürdüreceğiz. Bugün hem federasyon yetkililerini hem de aynı zamanda yarışta mücadele edecek olan sporcuları ağırlayacağız yayınımızda. Onlarla birlikte Dünya Motosurf Şampiyonası'ndan söz edeceğiz. Ve tabii ki motosörfü biraz daha sizlere anlatmaya çalışacağız. Eminim aranızda ilgilenecek olan dinleyicilerimiz de olabilir bu spor dalıyla. Çünkü ekstrem bir su sporu ve tabii ki son yıllarda da giderek ivme kazanmaya devam ediyor. Şimdi konuğumuz var Radyo T canlı yayın aracımızda. Hemen size takdim etmek istiyorum. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanımız Sayın Mahmut Akülke şu anda Radyo T'de. Mahmut Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Radyo T ailesine ve sevgili dinleyicilerimize Çeşme'nin, güzel Çeşme'nin Şifne Koyun'dan sevgi dolusu selamlar iletiyorum.
0: Harikasınız. Sesiniz de çok böyle güçlü geliyor, enerjik geliyor. Çok mutlu olduk sizi burada gördüğümüz için. Harikasınız.
1: Ben de tabii dünden sonra daha enerjik doluyuz. Önümüzdeki haftaya

0: hazırlanıyoruz. Dünyanın dört bir tarafından 25 farklı ülkeden 100'e yakın sporcu önümüzdeki hafta cumartesi pazar Şifne'de, Çeşme'de kıyasıya bir mücadele edecekler.
1: Heyecanlıyız.
0: Evet. Çok heyecanlıyız. Masmavi su, masmavi suyun üstünde evet. Kadın ve erkek yarışçılarımız, genç yarışçılarımız, milli yarışçılarımız, yurt dışından gelen yarışçılarımız kıyasıya bir mücadele edecek. Ülkemizin özellikle spor turizmindeki en büyük organizasyonlarından da bir tanesi federasyonumuzun gerçekleştirdiği.
1: Kesinlikle. Tebrik ediyoruz sizi. Hakikaten bu motosurf konusunda da diğer branşlarda olduğu gibi burada da yükselen bir ivme var ve tabii katkılarınız büyük federasyon olarak. Çok teşekkürler öncelikle. Sporcu sayısına baktığımızda da her geçen yıl artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl birincisi gerçekleşmişti Mahmut Bey. Mahmut abi desem daha samimi olacak. Daha ben sonra... Mahmut abi diyeyim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Geçtiğimiz yıl birincisi gerçekleşmişti. Bu yine Çeşme'de Dünya Motosurf Şampiyonası'nda Türkiye ev sahipliği yaptı. Bu sene ikinci kez ev sahipliği yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi geçtiğimiz yıldan bugüne baktığımızda neler değişti veya ne kadar bir sporcu büyümesi kaydettik bu bir sene içerisinde. Biraz sizden alalım o bilgileri.
0: Tabii Dünya Motosurf Şampiyonası aslında bu sporun gelişimine tüm sporlarda böyle uluslararası organizasyon. Spor branşlarının gelişiminde önemli katkı yaparlar. Dünya Motosurf Şampiyonası da belki de spor tarihimizin dünyada ilk yakaladığımız branşlardan bir tanesi. Çünkü Uluslararası UEM'de de Dünya Federasyonu'nda da 3 yıl evvel resmi yarış olarak duyuruldu. Farklı 6 ülkede gerçekleştiriliyor. 3 yıl evvel biz 7 sporcuyla bu kategoriyi, sınıfı açmıştık. Büyük bir gururla geçen sene bir 7 sporcumuz da Dünya Şampiyonası'nda wildcard'dan yarışmışlardı. Ama bu sene gerçekten Dünya Şampiyonası'nda sporcularımız hakkıyla yarışıyorlar. Elemelerden geçtiler, yarışıyorlar. Ama bunun yanı sıra 7 sporcudan yaklaşık 55-56 sporcuya yarışı Türkiye Şampiyonası'nı takip eden sporcu sayısına ulaştık. Ama bunun yanı sıra en önemlisi bence önümüzdeki yıllarda 100-150'ler, 200'ler hızla artacak. Çok hızlı artacak bir branş. Burada sizlerin aracılığıyla gerçekten teşekkür etmem gereken önce Gençlik Spor Bakanlığımız, Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak, İzmir AK Parti Milletvekilimiz
1: Mehmet Kasaboğlu
0: başından beri hem Gençlik Spor Bakanımız hem vekilimiz, eski bakanımız Mehmet Kasaboğlu'nun büyük destekleriyle bu organizasyon İzmir'de gerçekleşiyor. Ve dört tarafı deniz olan ülkemizde bu sporun çok daha yaygınlaşacağına inanıyorum. Ama en büyük teşekkürü de bu motosurf kamp merkezini, milli takım kamp merkezini burayı gerçekleştiren İzeltaş ailesine Ender Yorgancılar Beyefendi'ye, Murat Yorgancılar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Murat Aynızı Beyefendi diyorum ama spor, evet. Hem milli takım kaptanımız evet. Hem de sporcumuz, ona ayrıyeten çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir kampı bu spora kazandırdığı için.
1: Kesinlikle. Şu an çok özel bir motosurf merkezindeyiz. Burası, dün kendisiyle de Murat Bey'le de görüşmüştük. Yayınımızda ağırlamıştık. Burası antrenman konusunda en şu anda donanımlı bir alan diyebiliriz bu Şifne koyuna. Çok özel bir durumları da var şimdi ailece. Evet, az önce bahsettiniz, İzeltaş çok destek veriyor, sponsor olarak da yer alıyor. Ender Yorgancılar sporla iç içe yaşamış bir hayatı var ve oğlu Murat Yorgancılar da şu anda dediğiniz gibi hem sporcu hem de milli takım kaptanı. Ve aynı zamanda Murat Bey'in de oğlu Behiç var. O da evet. Şu anda 17 yaşında
0: Ender yarışan.
1: aynen. O da şimdi yarışanlar arasında, sporcular arasında hakikaten böyle dededen toruna sporla işçiler ne kadar güzel ya. Çok mükemmel bir durum.
0: Murat kardeşimiz tabii hem bu işe önderlik etti hem şu anda milli takım kaptanlığını yapıyor ama biz Murat'tan beklediğimiz çok daha fazla bir şey var. Özellikle Ender Bey için artık hem milli takımda yarışıyor, ondan artık dünya şampiyonası bekliyor. Dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Bu yıl olmasa da önümüzdeki yıllarda bu branşta şampiyonlar çıkartmak istiyoruz. Evet. Toprak gibi, deniz gibi, can gibi. İnşallah. Bu branşta da dünya şampiyonlarımız olacak. Ben kısaca buranın önemini de anlatmak istiyorum tüm dinleyicilerimize. Bu sporu yapmak isteyen, bu sporda başarılı olmak isteyen herkes buraya gelip antrenman yapabilir. Burada eğitim görebilir. Bu kamp merkezimiz herkese de bu anlamda açık.
1: Güzel. Dünya Motosörf Şampiyonası'nda dediğimiz gibi ikinci kez ev sahipliği yapacak. Şu anda burada olduğumuz alanda önümüzdeki hafta yarışlar gerçekleşecek 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde. Ve şampiyonadaki ilk ayak diye bilgi vermiş olalım dinleyenlerimize. Türkiye'de gerçekleşiyor ilk ayağı. Sonrasında Slovakya, Çekya, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin.
0: Çin'de iki yarış gerçekleşecek. Arka arkaya iki yarış gerçekleştirecek. Gerçekten bu ülkeleri sıralamasına koyduğunuz zaman ülkemizde bu organizasyonun yapılması ve başarıyla da yapılması artık Türkiye'de özellikle Gençlik Spor Bakanlığımızın önderliğinde tüm federasyonların organizasyon alma değil organizasyon seçme günlerine geldi. Artık harika. Bizler organizasyon seçerek istediğimiz organizasyonları rahatlıkla alarak ve dünyada da en iyi gerçekleştiren kurumlar olduk.
1: Harika. Şimdi tabii ki 12, 13, 14 Haziran dedik önümüzdeki hafta yarışlar gerçekleşecek ama biz bugün buraya geldiğimizde şimdi sporcuları antrenman yaparken görüyoruz. Bir yandan da hazırlıklar var. Türk sporcular. Yüzden fazla sporcunun yarışacağı şu anda elimize gelen bilgiler arasında. Sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda önümüzdeki hafta. Ve bu yüzden fazla sporcu arasında da yaklaşık 15 tane Türk sporcu olacak önümüzdeki hafta.
0: Evet.
1: Şampiyonada yarışacak olan. Ve onları sanıyorum şu anda burada biz bir yandan yayın yaparken aracımızın camından da izliyorum ben antrenman yapmaya devam ediyorlar.
0: Devam ediyorlar.
1: İnşallah başarılı olacak Türk sporcuları burada önümüzdeki hafta. Biz de çok gururlanırız bu sayede yani.
0: İnşallah tabii şu anda sadece Türk sporcular da yok. Yabancı sporcular da gelmeye başladı. 3-4 farklı ülkeden yabancı sporcularımız da şu anda misafirimiz. Onlar da antrenman yapıyorlar. Evet. Hem Türkiye'nin güzelliklerini hem Çeşme'nin güzelliklerini görüyorlar. Aslında yıllardır anlatmaya çalıştığımız spor turizmin geleceğidir sloganının ne kadar doğru olduğunu burada da görüyoruz. Her yaptığımız organizasyonda da görüyoruz. Afyon'da yüz binlerce kişiyi ağırlıyoruz. Rize Handüzü'nde inanılmaz bir seyirci ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlıyoruz. İşte önümüzdeki ay Temmuz ayında Ağrı'da olacağız. Ağrı 3200 Ağrı zirvesine çıkacağız. Yani Türkiye Motosiklet Federasyonu aslında turizmin, spor turizminin olduğu her yerdeyiz. Nasıl siz hayatın içindeyseniz biz de sporun içindeyiz.
1: Sporun içindeyiz. Hakikaten öyle. Şimdi federasyon olarak hakikaten büyük muazzam böyle organizasyonlarınız var. Bu hem tabii spora teşvik anlamında çok önemli, çok kıymetli. Hem de tabii ki dün de bahsettik Sayın Bakanımızla beraber. İşte spora teşvik okey. Orada ama bir yandan da bunun farklı avantajları da var. İşte bağımlılıktan kurtulma, rehabilitasyon, kafamızın dinç olması her aslında derde deva bir durum. Ve hem tesislerin çoğalmasıyla hem de sizin önce olduğunuz bu organizasyonlar aracılığıyla hem bu yarışların, mücadelelerin Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşmesi, bütün halkın da bunlara katılım sağlaması hakikaten takdire şayan bir durum. O yüzden bir kez daha tebrik ediyoruz. Siz bahsettiniz mesela Afyon'dan. Bu sene Eylül'de yine gerçekleşecek Afyon Motofest. Şimdi orada hem müzik var, müzik festivali, bir yandan da motocross dünya şampiyonası var. İç içe geçmiş bir festival. 5 gün sürüyor. Yine muazzam bir kalabalık olacağı benziyor. Çünkü line-up'ını biz tabii yayınlarımızda bahsediyoruz. Dinleyenlerimiz muhakkak denk gelmiştir. Yani muhteşem bir kadro var. Her gün 2 veya 3 farklı sanatçı sahne alıyor. Gün üzeri farklı etkinlikler var. Ve hafta sonu geldiğimizde de yani o tarihlerde Dünya Motocross Şampiyonası gerçekleşiyor ve tüm dünyanın gözü bir yandan da aslında Afyon'da oluyor.
0: Kesinlikle Dünya Motocross Şampiyonası artık Türkiye'de bir efsane.
1: Evet.
0: Gerçekten Türkiye'nin en büyük gençlik spor entegrasyonunda inanılmaz bir festival. Yüz binleri ağırlıyoruz. Geçen sene 500 bine yakın insanı ağırladık. Yurt dışından gelen yabancı konuklarımız, yurt içinden gelen konuklarımız. Afyon Türkiye'nin merkezi, batıyı doğuya, güneyi kuzeye bağlayan. destinasyon olarak da 2 saatte yaklaşık 30-40 milyon insana ulaşabilen gastronomisiyle, tarihiyle başka bir şehir. Ama NG Afyon Motofest ve Dünya Motocross Şampiyonası da 9. kez Afyon'da yapılacak. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm dinleyicilerimizi Afyon Karahisar'a bekliyoruz. Hatta muhtemelen de sizler de önümüzdeki günlerde davetiye de vereceğiz inşallah.
1: Bu tabii biz davetiye vereceğiz ama tabii ki hatırlatalım dinleyenlerimizi Afyon'a gidecek olanlar Afyon Motofest için VidiPass uygulamasından da biletlerini temin edebilirler. Çok uygun fiyatlı aslında
0: biletler. Çok. 14 tane sanatçımız var 5 günde.
1: Evet yani bir, o isimler tabii ki çok dolu dolu bir kadro. Bahsetmiştik yayınlarımızda. Sefo var, Demet Akalın var, Murat Boz, Emre Fel, daha aklıma gelmeyen bir sürü isim var.
0: Haluk Ceza Levent.
1: Var. Haluk Levent yani o kadar sanatçıyı bir arada görebileceğiniz bence başka festival yok zaten yani.
0: Yok, sahne olarak gerçekten artık Anadolu'nun eski Rumelihisar, İstanbul'un Rumelihisar konserleri, açık hava tiyatrosundaki şu anda devam eden konserler gibi Anadolu'da da artık Nega Afyon Motofest başka bir klasiğe oturdu.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve tabii ki geçtiğimiz aylarda Ocak ayında, Şubat başları gibi Ocak sonu Rize, bahsettiniz önce Handüzü'de Dünya Kar Motosikleti yarışları oldu. O da tabii işin farklı boyutu, kar üzerinde bir motor mücadelesi vardı. O da enfesti, pist de enfesti. Biz oradaydık, hatta oradan yayınlarımızı gerçekleştirdik. Mutlaka dinleyenlerimiz biliyordur. O da önümüzdeki sene yine aynı yerde sanıyorum devam edecek Handüzü'de.
0: Devam edecek ama ben Handüzü'nden bahsetmişken hem size çok özel bir teşekkür edeceğim. Hem de Handüzü'nü tekrar izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Handüzü Yaylası Güneysu ilçesinin 2000 metre rakımında Handüzü Yaylası aslında. Handüzü'nün şöyle bir özelliği var. Türkiye'de en uzun süreli karın kaldığı bir yayla.
1: Evet.
0: Yaklaşık 6 ay kar kalınlığının 1,5-2 metre olduğu bir yayla. Ama en büyük özelliği bence herkesin görmesi gerektiği Güneysu Handüzü Yaylası'nın bir nedeni de var. Kayak yaparken, karların içinde oynarken, kar topu oynarken Karadeniz'in tamamını görebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Beyazla mavinin buluştuğu, beyazla mavinin muazzam buluştuğu ya. İnanılmaz bir destinasyon. Yani ben sadece yarış için değil, şimdi de gidebilirler.
1: Evet.
0: İstedikleri zaman dinleyicilerimizin gerçekten Güneysu Handüzü Yaylası'nı görmelerini tavsiye ederim.
1: 180 gün kar orada koruyor kendini dediğiniz gibi. Sadece beyaz ve mavi değil, yeşili de görüyorsunuz bir anda.
0: Tabii.
1: Yeşil de var. Doğa harikası hakikaten. Ara ara da böyle sis de olmuştu orada ama o bile güzel yani. Sis geliyor, bir anda böyle 10 dakika kapatıyor her tarafı, sonra tekrar açılıyor.
0: O gelinlik gibi sarıyor yaylı. Ama esas en büyük teşekkürü ben Radyo D'ye ve sizlere etmek istiyorum. Belki de tarihinizde ilk defa 2-2,5 metre karın içinde, bir çadırın içinde.
1: Bence dünyada başka örneği yoktur.
0: Başka da örneği yoktur başka kesinlikle. 2 metre karın içinde, bir çadırın içinde.
1: Evet.
0: Böyle kahve servisleriyle, çay servisleriyle. Bir iki gün boyunca yayın gerçekleştirdiniz.
1: Evet.
0: Burada
1: çok güzel deneyimdi bizim için.
0: Ya, ben o fotoğrafları mutlaka yayınlanmanızı
1: tamam.
0: istiyorum.
1: Tamam, birkaç video yayınlamıştık yine. Tekrar hatırlatırız dinleyenlerimizi.
0: Yani o yayının ne kadar bir zorlukla yapıldığını bizler biliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz de görmesini istiyorum. Onun için emeği geçen sizlere çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bizim için dediğimiz gibi çok farklı bir deneyimdi ve özel bir durumdu. Hem macera yaşadık hem de bir yandan yarışların atmosferini aktardık dinleyenlerimize. Yani o kadar kar da yağsa, o kadar zirvede olsak bile yayınımızı ulaştırdık ya dinleyenlerimize. Çok mutlu olduk yani o açıdan. Güzel bir deneyimdi. Seneye yine inşallah orada olacağız.
0: İnşallah.
1: Dediğiniz gibi de yakın zaman sonra Ağrı'da bir yine enduro sanıyorum değil mi?
0: Ben orayla ilgili ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Evet, enduro ve ATV şampiyonası olacak. Ağrı merkezde başlayacak. Ağrı merkezde Millet Bahçesi'nde bir, şu anda ekiplerimiz bir ekstrem etap yapıyorlar. Daha sonra Diyadin ilçesinde Diyadin kanyonumuz var. O kanyonda 14 kilometrelik bir yarış olacak. 14 kilometrelik yarıştan Diyadin ikinci gün kanyonu bitirdikten sonra Tendürek Dağları, Doğu Beyazıt, Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı, Krater Gölü ve Ağrı biliyorsunuz 5137 metre.
1: Evet.
0: Biz 3200 metreye kadar çıkacağız. Finali 3200 metrede Ağrı Dağı'nda gerçekleştireceğiz. Ödül törenini de İshak Paşa Sarayı'nda pazar günü gerçekleştireceğiz. Ama bu organizasyonun bence en önemli kısmı artık ülkemizin her tarafının çok güvenli olduğunu, tertemiz olduğunu, bu şartlarda, bu koşullarda terörsüz Türkiye'yi tüm sporla tüm Türkiye'ye haykıracağız.
1: Ne güzel,
0: birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Tendürek'ten başlayıp Ağrı'nın zirvesine çıkartmayı umuyoruz.
1: Ne güzel. Bir yandan da tabii ki ekran başında olanlar izliyor bu organizasyonları. Dünyanın farklı ülkelerinde de yayınlanıyor. İşte Doğal güzelliklerimizi de bu spor organizasyonları vasıtasıyla tüm dünyaya da sergilemiş oluyoruz aynı zamanda. İşte bugün mesela Çeşme'deyiz. Ege'nin incisi masmavi şu anda yemyeşilin bir manzara eşliğinde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İşte bu yarışların olduğu sürede izleyenler de hakikaten gözleri doyuyor o güzel manzaraya. İşte Handüzü'de de öyle oldu. Ağrı'da da öyle olacak. Hani Türkiye'nin her yerinde de o doğal güzelliklerimizi de dünyaya ve tabii ülkemizde yaşayan her bireye yansıtmış oluyorsunuz bu organizasyonlarla. Onun için ayrıca tabii tebrik ediyoruz. Şimdi moto surf için tabii Çeşme'deyiz, Şifnekoyun'dayız. Burası çok özel bir yer, moto merkezi olarak geçiyor. Bu işi yapacak olan sporcular da muhakkak burada zaten antrenmanları yapmaları gerekiyor. Onları buraya hep davet ediyoruz. Bu spora ilgisi olanları tabii davet ediyoruz aynı zamanda. İzlemek isteyenleri de davet ediyoruz. Çünkü 12, 13, 14 Haziran'da burada muazzam bir organizasyonla ikinci kez Türkiye ev sahipliği yapacak Dünya Motosurf Şampiyonası'na herkesi buraya bekliyoruz biz de.
0: Evet, haftaya cumartesi, pazar Dünya Motosurf Şampiyonası'nı Şifne Motosurf Merkezi'nde herkesi bekliyoruz buraya.
1: Harikasınız. Mahmut abi çok teşekkürler.
0: Yayınımıza ben teşekkür ediyorum.
1: Çok kattın, çok değerli bilgiler verdin bize. Her zaman Radyo T ile federasyon olarak da önemli işlere bir arada olacağımızı düşünüyorum. Muazzam işler yapıyorsunuz. Biz de hayatın içinde olduğumuz için peşinizde olmaya devam edeceğiz.
0: Biz
1: sporun
0: de
1: peşindeyiz.
0: Biz de sporun peşindeyiz ama hayatın içinde olmayı hep yeğliyoruz.
1: Harikasınız. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Sayın Mahmut Akülke konuğumuzdu. Tabii ki önümüzdeki hafta boyunca da burada olmaya devam edecek ekiplerimiz. Hatta canlı yayın aracımız da bir hafta boyunca burada olmaya devam edecek. 14 Haziran'a kadar burada olacak canlı yayın aracımız ve şampiyona süresince de canlı yayınlarımızla sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Tabii ki yayınımız burada bugün sonlanmıyor. Birazdan da şu anda antrenman yapan sporculardan bazı isimleri yayınımıza konuk alacağız ve onların da duygularını öğreneceğiz. Kulağınız Radyo D'de olsun. Hayatın içinde her zaman seninle diyoruz. Bizden ayrılmayın. Radyo D.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi

0: Bank burada.
1: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Öncelikli yayın.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyoruz. Günlerden cumartesi, tarih 6 Haziran ve 13.45 oldu saatimiz. Bildiğiniz üzere şu anda İzmir'deyiz. Ege'nin incisi Çeşme'de, Şifne Koyun'dan sizlere Radyo D canlı yayınımızdan sesleniyoruz. Biliyorsunuz dünden bu yana İzmir'den yayınlarımızı sürdürmeye, özel yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde şu anda bulunduğumuz noktada Dünya Motosurf Şampiyonası gerçekleşecek ve Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak. Bu sene ikinci kez gerçekleşiyor. Tabii ki Türkiye Motosurf Federasyonu katkılarıyla bu organizasyon gerçekleşiyor. Az önce de sevgili Mahmut Akülke'yi konuk almıştık. Şimdi ise bir hafta öncesinden de yine antrenmanlarını hızlandıran, antrenmanlarına devam eden sporcularımızı şu anda Radyo D'de ağırlıyoruz. Hemen size onları takdim etmek istiyorum. Aras Çiğdem şu anda Radyo D'de. Aras, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Biraz daha sesini açacağım. Şöyle güzel sesini duyalım. Evet, tekrar hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Aynı zamanda bir sporcumuz daha var. O da hemen kendisini size tanıtacak. Victoria Çağatay şu anda burada. Victoria, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Güzel, Türkçen gayet iyiymiş. En başta korkmuştum acaba. Konuşabilir miyim? Gayet iyiymiş yani Türkçen, harika. Kaç yıldır Türkiye'desin?
2: Ben 3 sene Türkiye'de.
0: 3 senedir?
2: Evet.
0: 3 sene önce hiç Türkçe bilmiyor muydun?
2: Öğreniyorum.
0: Başladı 3 yılda da öğreniyorsun. Gayet bence iyi seviyeye gelmiş. Bence anlaşacağız bu yayınımızda. Aras da bize yardımcı olur zaten.
1: Olurum.
0: Aras, sen kaç yıldır bu sporla ilgileniyorsun?
1: Yaklaşık 3 yıldır ilgileniyorum ama profesyonel olarak 1-1,5 yıl falan.
0: 1-1,5 yıldır. Geçen yıl katıldın mı sen yarı şampiyonaya?
1: Junior kategorisinde ben de şampiyonaya katıldım.
0: Güzel. Bu sene ikinci kez sen de katılmış, evet, olacaksın. Hedeflerin vardır büyük ihtimalle. Bu sene daha iddialı mısın? Nasıl durumun? Ya,
1: biraz daha iddialıyım tabii. Yurt dışındakiler çok daha hani farklı bir seviyede ama gene de kendi çapımızda biz bir şeyler yapmaya çalışacağız bu yılda.
0: Harika. Peki Victoria, sen ne zamandır yapıyorsun? Bu sporla ilgileniyorsun.
2: Su spor, jet surf mu?
0: Evet.
2: Ben 6 ay yapıyorum.
0: 6 aydır başladın.
2: Evet.
0: 6 ay önce başladın. Nasıl karar verdin? Daha önce bir deneyimin olmuş muydu bir sporla alakalı?
2: Daha önce artistik şey yapmadım.
0: buz mu yoksa buz pateni mi?
2: Evet.
0: Jimnastik mi?
2: Evet. Jimnastik. Ama su jimnastik.
0: Su jimnastik,
2: evet,
0: yapıyordun. Buna karar verdim. Motosurf'ü de yapabilirim dedim ve başladın 6 ay önce. O zaman sen bu sene ilk kez katılıyorsun şampiyonaya, yarışta.
2: Evet.
0: Değil mi? Şimdi tabii 100'den fazla sporcu olacak burada farklı ülkelerden ve ülkemizi de 14-15 yaklaşık sporcu temsil edecek. Siz de onlardan birisi oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Hatta ikisi şu anda, iki sporcumuz burada. Peki buraya antrenman için sık sık kullanıyor musunuz? Nasıl mesela, antrenmanları zor mudur bu sporun? Yılda ne kadar mesela aralıklarla, sıklıklarla bu antrenmanı yapmak zorundasınız yani bu başarı olması için? Önce biz teknik konuları biraz sormak istiyorum. Antrenmanlar ne zaman başlar? Nasıl devam ediyor? Nasıl? Hani yaz boyunca yapar mısınız? Biraz bu sporu tanımak istiyoruz yani.
1: Ya, antrenmanlar çoğunlukla olarak hani yılın her zamanı, bir tek kışın birkaç ay dışında, her zamanı parkurumuz açık. Her zaman haftada bir kez, iki kez, hafta sonları olmak şartıyla genelde geliyoruz. Aynı şekilde de çoğu insan spor salonlarına gidiyor, kondisyon antrenmanları yapıyor. Bu şekilde de ilerletebiliyoruz.
0: Yani suda olmasanız dahi yine kondisyon yaparak da spor salonlarında sürekli antrenman yapmanız gerekiyor aslında.
1: Evet. Kondisyon en önemli şeylerden biri. Çünkü 5-6 tur atıyoruz ve 5-6 turda hani harcayabileceğimiz kadar kuvvet harcıyoruz. O yüzden de kondisyon bizim için çok yararlı oluyor.
0: Güzel. Sen burada mı yaşıyorsun Aras?
1: İzmir'de yaşıyorum.
0: İzmir'de yaşıyorsun. Biraz da tabii yakın şansın, evet, da var yani o antrenmanlar konusunda. Victoria, sen de İzmir'de mi yaşıyorsun?
2: Evet.
0: Burada yaşıyorsun.
2: Evet.
0: O zaman senin de antrenmanlar konusunda tabii ki mesafeden de, lokasyondan dolayı da bir avantajın olmuş oluyor.
2: Evet.
0: Farklı illerden de gelenler var sanıyorum yani var, bu spor için buraya.
1: İstanbul'dan var, Bursa'dan var, Ankara'dan var. Yani Türkiye'nin her yerinden antrenman yapmaya, çabalamaya bir şekilde hani yarışlara olur, dünya şampiyonu olur. Herkes gelmeye çalışıyor.
0: Güzel. Şimdi buradaki yarış, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan yarış, bu şampiyonadaki ilk ayak olacak. Daha sonrasında farklı ülkeler de var. İşte Slovakya, Çekya, hatta İspanya ve Çin'de de yarışlar düzenlenecek. Şampiyona devam edecek. Oradaki yarışlara da böyle katılmak gibi heves veya isteğiniz veya hedefiniz var mı? Nasıl ilerliyor? Bir de puanlamaya göre gidiyor ama sonuna kadar gitmek için nasıl bir düşünceniz ve azminiz var, onu öğrenmek istiyorum.
1: Ya, var yani, katılabildiğim kadar çok yarışa katılmaya çalışacağım bu yıl. Geçen yıl sadece Türkiye yarışına katılmıştım ama bu yıl artık belli bir seviyeye geçtiğimden dolayı yurt dışı yarışlarına da bir yandan fayda sağlayacağım.
0: Devam edeceksin. Çin'e evet. kadar gideceksin yani. Çin'e harika. Biraz İşte zordu. Bu. Neden? Zor diye bir şey yok. Bence başarısınız. Şu an yaş kaç?
1: 16.
0: 16. Kaç yıldır yapıyorum demiştin?
1: 3.
0: 3 yıldır yani. 13 yaşında başladın. Evet. Daha aslında şu anda hangi kategoride oluyor senin mesela yarışacağın kategori?
1: Şu an stok kategorisine geçtim.
0: Stok kategorisi. Bu juniorların bir üstü mü oluyor?
1: Evet, juniorlar bir üstü. 16 yaşın üstüne geçince stok kategoriye giriyor herkes.
0: Evet. Ama daha sonra yaptıkça master kategorisiyle evet. yükseliyorsun.
1: 50 yaş üstü master.
0: Yaşa göre de evet, değişiyorlar.
1: Yaşa göre. Bir de elit kategori var. O artık dünyanın en iyileri sadece o kategoride yarışıyor.
0: İnşallah o klasmanda geleceksindir ve ülkemizi İnşallah. Temsil edeceksindir. Hem Çin'de hem dünyanın farklı ülkelerinde de bence başarılı olacaksın diye düşünüyorum. O yüzden sana başarılar diliyorum. Victoria sen de kadınlar kategorisinde tabii yarışıyorsun.
2: Evet.
0: Şu andaki seviyen kategori olarak ne oluyor acaba onu merak ediyoruz. Yani az önce Aras'la bahsettik işte stok kategorisi dedi. Mesela kadınlarda böyle bir kategori var mı?
2: İki kategori var.
0: İki kategori var.
2: Evet. Master kategori
0: ve stok kategori diye evet. geçiyor aslında.
2: Belki.
0: Ya benzer bir aslında bir şeyde evet. orada da var yani kadın.
1: Kadınlarda daha az sadece.
0: Daha az bir sınıflandırma oluyor kategorisi evet. falan. Yaşa göre farklı şeyleri yok galiba.
1: Yok yok. Bir tek junior var bir de normal kadınlar var.
0: Anladım. Peki Victoria'nın acaba beklentileri nasıl şampiyonaya karşı hedefin nedir? Yani orada mücadele tabii edeceksin haftaya önümüzdeki hafta. Şampiyon olurum diyor musun kadınlar kategorisinde? Sesi söyleyeyim misin Aras? Şimdi Aras bir yandan tercüme etmeye çalışıyor.
1: Do you plan to win anything?
2: Bilmiyorum. Çok zor gidiyor.
0: Yani rakiplerin güçlü mü diyorsun? O yüzden mi? Rakipler güçlü mü?
1: Are they strong?
2: Yes, yes. Evet.
0: Ay, çok güçlü rakipler var galiba. Ama tabii 6 aydır yapıyormuş Victoria. Sanıyorum daha deneyimli isimler de var galiba kadınlar kategorisinde.
1: Evet, kadınlarda yıllardır böyle 5-10 yıldır yapan insanlar da var.
0: 5-10 yıldır. Güzel. Aslında işte bu sporun kalbi bu önümüzdeki hafta burada atacak. Motosurf merkezinde, Çeşme'de, Şifne'de. Ama eminim Victoria bu kez tabii ilk kez katılmış oluyor bu şampiyonaya ama önümüzdeki yıllarda bence gücünü de seviyesini de artırarak belki önümüzdeki yıllarda daha da üst seviyeye gelecektir. Şu anda Aras'a evet. doğru bakıyor Victoria. Evet, Aras da tercüme etti. Evet dedi. Güzel. Bence güzel olacak, harika olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten ekstrem bir spor bu. Şimdi yani daha yeni ülkemizde de bilinen bir spor dalı oluyor. Tabii federasyonumuzla az önce görüştük. Bu sporun da bilinirliğini artırmak yönünde işte bu organizasyonların da olması gerekiyor. Biz de radyomuzda da işte dinleyenlerimize bu sporun varlığından biraz söz etmeye çalışıyoruz. Sizler de bunun aslında ilk temsilcileri oluyorsunuz ülkemizde evet, bu spor evet. dalının. İleride tabii ki şampiyonlar da çıkacak. Ülkemizi temsil eden isimler de çıkacak bu spor dalında. Bu yayını yaptığımız için de biz çok mutluyuz. Belki de önümüzdeki yıllarda dediğimiz gibi şu anda sizlerle konuşuyoruz ama bir şampiyonlarla konuşuyormuş hissiyatı alıyorum ben. Önümüzdeki yıllarda sizleri de şampiyon olarak göreceğiz bu motosörfte diye düşünüyorum.
1: Umarım.
0: Antrenman ne kadar devam edecek peki önümüzdeki haftaya kadar? Her gün gelecek misiniz? Burada mısınız?
1: Evet yani ben hafta sonu geleceğim.
0: Bu hafta sonu? Cumartesi pazar.
1: İkimiz de hafta sonu geleceğiz.
0: Yani iki gün yeterli oluyor mu?
1: Yeterli oluyor genelde.
0: Antrenman için. Sonra evet. dinleneceksiniz galiba biraz evet, yarış öncesinde.
1: Yarış önce kendimizi hazırlayacağız, motive olacağız.
0: Önümüzdeki haftada bomba gibi yarış yapacaksınız.
1: Evet.
0: Harika. Tebrik ediyorum. Şimdiden de başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Yarış için.
0: Motosurf hakikaten güzel bir etkinlik olacak. 12, 13, 14 Haziran'da dediğimiz gibi dinleyenlerimizi de buraya davet ediyoruz, çağırıyoruz. Önümüzdeki hafta canlı yarışımız yine burada olacak. Ve izleyenlerimizin de dinleyenlerimizin de bu muazzam organizasyonda yerini almasını biz öneriyoruz radyoda eden. Belki haftaya tekrar sizlerle yarış sonrasında da deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi almak isteriz radyoda olur mu?
1: Olur. Çok memnun oluruz.
0: Güzel. Victoria çok konuşmadı ama bence yarışta şu an kendi enerjisini koruyor. Haftaya daha çok konuşur.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: O zaman size güzel antrenmanlar diliyorum ve yarışta da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz.
0: Ve tabii ki bir yandan radyoda iyi de dinlersiniz diye ümit ediyorum.
1: Dinleriz.
0: Antrenmanlarda dinleniyorsun. Dinlendiğiniz zamanlarda bize de kulak verin.
1: Tamam.
0: Güzel. Evet, Victoria Çağatay konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta kadınlar kategorisinde yarışacak. Başarılar diliyoruz bir kez daha. Ve Aras Çiğdem 3 yıldır bu sporla ilgileniyor. Henüz 16 yaşında. O da önümüzdeki hafta yarışlarda stok kategorisinde yarışacak. Sana da başarılar diliyoruz Aras. Çok teşekkürler. Victoria ve Aras'ı teşekkürlerle uğurluyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Teşekkür ederim.
0: Evet, radyodaydınız ve saatimiz 13.55 oldu. Şimdi merkeze bağlanacağız ve sonrasında tekrardan Çeşme'den sizlere sesleneceğim. Kulağınız bizde olsun. Burası Radyo'da.

0: için yendim Serhat.
1: Serhat'tan kendisini zorlayan Cihan'a tokat.
2: Bir gece bile olsa karın beni...
3: Ne yapıyorsun?
4: Anne karışma Ketti.
0: Ebru, o yapıyor.
1: Üzerindeki suçtan kurtulmak isteyen Cihan'dan yeni hamle.
0: Her şeyi o yapıyor.
1: Hayal'in sözleri babası Serhat'ı korumaya yetecek mi?
5: Kızım, Serhat
3: abi. Bunu yaptım. Sana zarar vermesini istemedim.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
8: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
7: Vodafone.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi. Bankam Tombank
12: kartıma bin. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Saatimiz 14.06 oldu. Ben Fatih Uslu, hepinize bir kez daha güzel bir gün diliyorum. Günlerden cumartesi ve Dünya Motosurf Şampiyonası için şu anda Ege'nin incisi Çeşme'deyiz ve Şefnik Oyun'da Radyo T canlı yayın aracımızla size bu organizasyondan söz etmeye devam ediyoruz. Yayınlarımızı dünden bu yana sürdürmeye devam ediyoruz. Dün biliyorsunuz lansman gerçekleşmişti ve bugün de burada yine sporcularla konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü bir yandan da antrenmanlar devam ediyor ve şimdi ise yine Radyo T canlı yayın aracımızda misafir sporcumuz var. Hemen size onu takdim etmek istiyorum. Sevgili Bihan Koyunpınar şu anda Radyo T'de. Bihan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Dün sizi lansmanda da görmüştük. Bugün buradasınız ve antrenman yapıyorsunuz bir yandan.
1: Evet.
0: Antrenmanlar sanıyorum önümüzdeki haftaya kadar devam edecek galiba sizin açınızdan, öyle mi? Yoksa bu hafta sonu mu sadece antrenman yapacaksınız?
1: Antrenmanlarımız sürekli devam ediyor, hiç bitmiyor. Çünkü dünya yarışı bitecek. Hı-hı. Ondan sonra Temmuz'da Türkiye Kupası olacak. Ara vermeksizin devam edeceğiz onun için.
0: Bu spora ne zaman başlamıştınız? Önce onu sormak istiyorum bir de.
1: Ekim ayında başladım ama çok binme fırsatım olmadı. Araya kış girdiği için hani totalde sayılı gün bindim diyebilirim.
0: Hı-hı. Güzel. Yani bu katılacağınız önümüzdeki haftaki yarış ilk şampiyona mı olacak sizin açınızdan?
1: Türkiye birinci ayağa katıldım Bodrum'da. Üçüncü oldum. Bu ilk dünya yarışım ve ikinci yarışım olacak.
0: Harika.
1: Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Ülkemi temsil edeceğim.
0: Süpersiniz. Yani Ekim ayında başladınız ve şimdiden hakikaten bayağı yol kat etmiş görünüyorsunuz. Hızlı gidiyorsunuz, güzel, harika.
1: İnatçıyım biraz.
0: Peki bu yolda bir tabii kadın kategorisinde yarışıyorsunuz, kadınlar kategorisinde. Bir kadın için bu spor dalı nasıl? Zor mu, kolay mı? Şimdi dinleyenlerimiz var tabii, bilgilenmesini de sağlamak istiyoruz dinleyenlerimiz. Merak eden çok kişi var, dinleyenimiz var. Nasıl bir zor bir spor dalı mı kadın açısından?
1: Her sporun zorlukları olduğu gibi tabii bu sporun da zorlukları var. Ama koruyucu ekipmanlarımızı giydiğimiz sürece bunu biraz daha tolere ediyoruz. Ama motosurf o kadar zevkli bir spor ki o kanı aldığınız zaman, o zehri aldığınız zaman yani

0: koşuyormuşsunuz. Bıraktığınız zaman kendi zaten yavaşlıyor duruyor. Evet. Tabii yarış esnasında parkurda manevralar da çok önemli olacak.
1: Özellikle bacak kasları evet. ve kor bölgesi, karın bölgesi çok önemli bir sporda.
0: Evet, şimdi 100'den fazla sporcunun olacağını biz biliyoruz önümüzdeki hafta yarışta. Dolayısıyla siz az önce güvenlikten bahsettiniz. Güvenlik de bu aslında bu spor dalında önemli bir unsur. Mesela evet. kask takıyorsunuz sürekli olmak zorunda kask.
1: Ben spora başladığımdan beri kendimi güvende hissetmediğim hiçbir an olmadı. Çünkü bu spor Türkiye'ye getiren Murat Yorgancılar kendisine de bu aracılıkla teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Tüm güvenlik önlemlerini bizim peşimizde sürekli Zodiac ve Jet Ski ile takip ediliyoruz herhangi bir durum olması ihtimaline karşı.
0: Güzel. Murat Yorgancı da aynı zamanda milli takım da kaptanı olarak evet. burada. Dün kendisini de yayınımızda konuk etmiştik. Güzel de bir tesisteyiz şu anda. Ve tabii ki şu anda da buranın özelliği bu antrenman ve yarış konusunda tek olma özelliğini taşıyor burası.
1: Evet.
0: Siz peki İzmir'de mi yaşıyorsunuz?
1: Çeşme. Bu spor Çeşme için normalde Ankara'daydım. Çeşme'de olan yazlığımızda ilk defa bu kışı geçirdim.
0: Ha,
1: antrenman için.
0: Harika yani. Normalde Ankara'da yaşıyordunuz ama evet. Ekim'den itibaren bu spor burayı bu spora gönül verdiniz ve burada yaşadınız.
1: İlk kışı geçirdim. İlk kışımda evet. geçirdiniz.
0: Nasıl kışın soğuk mu? Çeşme nasıl oluyor?
1: Soğuktu. Ama antrenman o kadar yapmam gerekiyordu ki hani o kadar kadın kategoriye katılmak evet. istiyordum ki onlar da işte verdiğimiz emekler oldu.
0: Harika, süper. Peki bu yolda tabii ilerleyeceksiniz. Önümüzdeki hafta şampiyona için nasıl bir motivasyondasınız? Yani bir hedefiniz var mı önümüzdeki hafta yarış için? Ve tabii genel olarak hedefini de duymak isteriz. Hem henüz... genel hedefini hem de önümüzdeki haftaki yarış için hedefini almak isteriz.
1: Yarış için önümüzdeki hafta Dünya Kupası yarışı için hedefim daha henüz çok... Tecrübeli olmadığım için oraya katılacak olanlar hani küçüklüğünden beri 10 yıldır yarışanlar var. Temiz bir şekilde parkuru tamamlamak hatasız bir şekilde. Tabii ki elimden gelenin en iyisini yapacağım. Genel olarak hedefim de kadınlara ve başta kız çocuklarına yol açmak, ilham olmak olacak.
0: Harikasınız valla müthiş. Güzel bir hedef.
1: Ve bu sporun zaten ülkemizde bir gün hani merkezi olacağına ve sporun ileride hani denizlerin Formula 1'i gibi olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Süper. Evet, az önce Sayın Başkanımızla da görüşmüştük. 2023 yılında sadece 7 sporcu varmış. Bugüne geldiğimizde 55 Türk sporcunun olduğunu görüyoruz. Hatta muazzam bir ilerleyiş var yani son 3 yılda nereden nereye gelmiş. Bence önümüzdeki yıllar dediğiniz gibi bu sporu İlerlemesi de hız kazanacak ve yüzlerce sporcu olacaktır.
1: İlerleyen. Hızlı bir ilme bekliyoruz inşallah.
0: Güzel. Biz de sizi tebrik ediyoruz bu yolda. Hedefiniz çok güzel bu arada. Güzel bir hedef koymuşsunuz. Bir kadın olarak da bu spor dalında ülkemizi temsil etmeniz de ayrıca bir önemli bu açıdan. Umarım dünyada da farklı ülkelerde de ülkemizi temsil edersiniz ve bayrağımızı dalgalandırırsınız.
1: Öyle umuyorum ve diliyorum.
0: Harika.
1: İnşallah.
0: Siz büyük ihtimalle artık Ankara'ya gidemeyeceksiniz. Hep burada yaşayacaksınız.
1: Gibi gözüküyor diye. Evet.
0: Bayağı, çünkü bizde de mesela şey vardır radyocularda, mikrofon hastalığı vardır. Bunu hiç asla bırakamayız yani. Sizde de işte gönül vermişsiniz, bir aşk var. O bu sporu artık bırakamazsınız. Hep
1: sanırım deniz olmayınca evet nefes alamam üstünde olmayınca gibi gözüküyor evet.
0: Süper. Peki bu ilk ayak tabii ki bu Türkiye'deki bu organizasyon önümüzdeki hafta. Dünya Şampiyonası'ndaki ilk ayak gerçekleşmiş olacak. Diğer
1: ülkemizde başlayacak evet.
0: Burada start alıyor. O da güzel bir şey. Türkiye'de çok start güzel. Alması. Daha sonrasında farklı ülkelerde de tabii ki devam edecek. Slovakya var, Çekya var, Çin var. Diğer ülkelerde de böyle yarışmak istiyor musunuz? Nasıl bir yolculuk bekliyor sizi? Var mı hedefleriniz o şekilde?
1: Burada böyle bir nabız alırsam hani güzel bir şekilde tamamlarsam evet istiyorum gitmek diğer güzel. Ülkelere de.
0: Güzel, harika.
1: Yani gururla temsil etmek istiyorum.
0: Harika. O zaman size bu yolculukta başarılar, sonsuz başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek yarışında şimdiden tabii ki yine büyük başarılar diliyoruz. Sanıyorum diğer tabii ki ülkelerden de sizin kategorinizde yarışacak olan yarışçılar var. Hepsini burada görme tabii şansımız olmadı bugün ama önümüzdeki hafta daha da fazla olacak.
1: Pazartesiden itibaren gelmeye başlayacaklardır diye düşünüyorum.
0: Güzel. Siz antrenmanlara ama tabii o güne kadar devam edeceksiniz burada.
1: Evet. Belki son 2-3 gün boşluk bırakıp biraz vücuda dinlenmeye evet. alırız.
0: Güzel. O zaman önümüzdeki hafta yine biz buradayız radyoda canlı aracımızla. Yine buradan yarışları atmosfere aktaracağız. Belki yarış sonrasında düşüncelerinizi almak isteriz önümüzdeki hafta yine. Sizi her zaman ağlamak isteriz yine Radyo D'de.
1: Umarım güzel sonuçlarla karşınıza
0: İnşallah.
1: Çıkarım.
0: İnşallah. Bence öyle olacak. Güzel olacak.

0: Dinliyorum.
1: Harika. Evet, Bihan Koyunpınar konuğumuzdu. Bihan Hanım, tekrar çok teşekkürler.
0: Ben de sizlere teşekkür ederim. Küçücük bir şey tabii söylemek ki istiyorum. Tüm Çeşme'yi bize destek olarak lütfen bekliyoruz. İnsanlar Çin'den ve Amerika'dan geliyor. Lütfen birkaç saat olsa bile işlerinizi bırakıp bizi desteklemeye gelin.
1: Kesinlikle. Bütün dinleyenlerimizi, bütün Çeşme halkını bekliyoruz. Tabii ki sadece Çeşme değil,
0: tüm Türkiye.
1: Tüm Türkiye'den, çevre illerden herkesi bekliyoruz. Buraya kolay gelebilecek olan herkesi bekliyoruz. Bence gelebilirsiniz. Programımızı, takviminizi ayarlayın ve burada bu muazzam spora siz de şahit olun. Bu arada Çeşme'de bizi dinleyenler 103.9 frekansından dinleyebiliyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde önümüzdeki hafta yarışları, bir yandan da konuklarımız da 103.9 frekansını ayarlarsanız bizi dinleyebileceksiniz. İzmir'den ve diğer illerden gelecek olanlar zaten frekansımız 104 biliyorsunuz. Bunu da bir kez daha Bihan Hanım vasıtasıyla aktarmış oldum, bu bilgiyi de vermiş oldum. Bir kez daha teşekkürler Bihan Hanım. Tekrar başarılar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet. Radyo'daydınız. 14-15 saatimiz. Birazdan tekrar sizlerle buluşacağız. Buradan, Çeşme'den. Ve Dünya Moto Surf için şu anda yarışın yapılacağı noktadayız. Ve yayınımız, özel yayınımız az sonra kaldığı yerden devam edecek. Ayrılmayın. Burada kalın. Burası Radyo'da.

0: Radio D. Radio D.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den Doldur Kazan'a

0: Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, cumartesi gününde Ege'nin incisi Çeşme'de şu anda Şifne Koyun'dan sizlere Radyo D canlı yayınımızdan seslenmeye devam ediyoruz. Ve tabii ki bu da buradan yapacağımız bugünkü son anonsumuz olacak. Ve yine sporcuları ağırlamaya, canlı yayında ağırlamaya devam ediyoruz. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha hatırlatayım. Önümüzdeki hafta 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde şu anda bulunduğumuz noktada Dünya Motosurf Şampiyonası gerçekleşecek. Ve Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapıyor bu organizasyona. Ve dünyanın da farklı ülkelerinden gelen sporcular var. Toplamda 25 farklı ülkeden sporcu katılıyor bu organizasyona ve Türkiye'den de %15 seviyesinde, yani 100 sporcunun yaklaşık 15'i de Türk sporcu olacak ve işte o sporculardan biri de şu anda Radyo D'de sevgili Sunny Ateş Erus, şu anda konuğumuz. Sunny, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çok böyle seni gör, dünden beri bakıyorum, sen dikkatimi çektin, böyle çok böyle hırslı olan ve motivasyonu yüksek bir gence benziyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne zaman başlamıştın bu sporla
1: yaklaşık
0: ilgilenmeye?
1: Yaklaşık 3,5 sene oldu bu sporda.
0: 3,5 sene. Çok da gençsin. Şu an kaç yaşındasın?
1: Şu anda 12 yaşındayım.
0: Vallahi bravo ya. 12 yaşındasın ve neredeyse işte 8-8,5 yaşlarında başlamışsın,
1: evet,
0: bu spora. Geçtiğimiz yılda şampiyonaya katıldın mı?
1: Katıldım.
0: Bu sene ikinci kez mi oluyor bu şampiyona tabii ki?
1: İkinci. Bu sene de ikinci senem oluyor. Acemi senesini atlattıktan sonra.
0: Vay. İlk o şeyini attın üzerinden. O
1: evet.
0: İlk acemilik diyelim. Yani o atmosferi tattın. Bu sene daha böyle performansın yüksek olacak o zaman yarışta.
1: Umarım.
0: Antrenmanları da sık sık yapıyorsun galiba.
1: Antrenmanları evet, yaklaşık şimdi 2 hafta boyunca aralıksız bir şekilde her gün antrenman yaptım burada.
0: 2 hafta boyunca yapıyorsun. Şimdi önümüzdeki hafta yarış var. Yine devam edecek mi antrenmanların haftaya kadar?
1: Evet.
0: Arada dinleniyor musun mesela? Nasıl gücünü topluyor musun? Nasıl ilerliyorsun?
1: Yaklaşık öğle arasını 10-15 dakika tutup her 5 dakikada bir ciddi bir şekilde parkur antrenmanı yapıyorum.
0: Peki sizin kullandığınız bu sörf tahtasıyla diğer kategorilerdeki yarışanlarınki aynı mı oluyor? Teknik bir soru soruyorum ama hani aynı sörf tahtasına mı oluyorsunuz?
1: Farklı kategorilerden bahsediyorsunuz,
0: evet,
1: herhalde. Benim kategorim Junior Boys kategori. Biz race model makine kullanıyoruz. Aynı şekilde Junior Girls, kızlar kategorisi de aynı şekilde. Stock, Masters, Titanium ve Elite Titanium makineler kullanırken Woman da aynı şekilde race makineler kullanıyor.
0: Güzel. 3,5 yıldır bu sporla ilgileniyorum demiştin.
1: Evet.
0: Sanıyorum aileden gelen de bir destek var bu konuda.
1: Evet.
0: Baban da sanıyorum master kategorisinde yarışacak.
1: Babam ve manevi amcam master kategorisinde yarışacak.
0: Güzel. Onlara sanıyorum yetişeceksin sen hızla gidersen.
1: Ben onlara şu anda...
0: Bence geçeceğim diyorsun.
1: Evet, fazlasıyla ilerlediğimi düşünüyorum.
0: Süpersin ya, harika. Peki rakiplerini tanıyor musun? Bu?
1: Rakiplerimi tanıyorum. Hepsi geçen seneden arkadaşlarım. Hmm. Çok iyi görüştüklerim de var aralarında.
0: Güzel. Yani arkadaşlarınla aslında bir nevi mücadele etmiş,
1: evet,
0: olacaksın.
1: Evet, tatlı
0: burada
1: bir rekabet içerisindeyim, evet, onlarla.
0: Yabancı sporcular var mı senin kategoride yarışacak olan?
1: Var tabii ki de. İsimlerini...
0: Söyleyebilirsiniz tabii ki.
1: Çek Cumhuriyeti'nden Matthias Barwick, Avusturya'dan Leo Litchell Krotschvil. Böyle arkadaşlarım var sürekli görüştüğüm telefondan.
0: Güzel. Harikasın ya. Peki o zaman önümüzdeki hafta yarışta hedefin ne diye soracak olursam, sen zaten çok iyi bir hedefin var öyle
1: teşekkür
0: görünüyor.
1: Ederim.
0: Bu kategoride ne kadar daha mesela, şimdi ya teknik olarak yine bir soru sormuş oluyorum sana ama bu kategoride ne kadar daha yıl olman gerekiyor? Yoksa daha sonraki mesela bir üst kategoriye çıkışın senin ne zaman olacak mesela?
1: 3 sene sonra ne olacak? 15 yaşından sonrası stok kategoriye artık geçiş yapılıyor. Orada titanyum makinalara geçiş yapacağım. Yani daha 3 sene uzun bir süre
0: bu kategoridesin.
1: Junior Boys'tayım.
0: Güzel. Yani 3 sene daha sen Junior kategoride aslında zirveyi ele geçirip devam edeceksin. Öyle görünüyor.
1: Öyle hedefliyorum.
0: Süpersin. Sonra stok kategori diyoruz. Orada
1: evet,
0: devam ediyoruz 15'ten sonra. Daha sonra tabii seviye seviye artacak o.
1: Tabii ki de.
0: Anladığımız o, evet. Şimdi bu tabii spor ekstrem bir spor. Bir spor ama farklı bir spor dalı. Türkiye'de yeni yeni aslında bilinirliği sağlanıyor. Az önce sen de konuşmuştuk yayın öncesinde. 2023'te 7 sporcu da başlamıştı demiştik bu spor dalının Türkiye'de ve sen o 7 sporcu arasında ben de vardım demiştin.
1: Ben de vardım, evet. O 7 isim benim için çok önemli, çok sevdiğim bireyler.
0: Çok şanslısın hem de bir yandan, biliyor musun?
1: Evet.
0: Yani şimdi bu Dünya Motosurf Şampiyonası ikinci kez burada gerçekleşiyor ve motosurf sporu Türkiye'de artık bir ivme kazanmış vaziyette. Şu anda 55 Türk sporcu var. İşte 7'den 55'e geldi. Önümüzdeki yıllarda daha da fazlalaşacak bu. Ama sen ilk başladığın günden bugüne olmuş olacaksın bu spor dalında. O yüzden de çok ayrıca bir şanslısın.
1: Evet.
0: Umarım bu kariyerinde, spor kariyerinde hem ülkemizi tabii önemli başarılara götürürsün hem de dünyada da bayrağımızı dalgalandırsın
1: çok
0: diye düşünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sana bol şans ve tabii ki başarılar diliyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Var mı eklemek istediğin mesajın veya bir duyurmak istediğin bir söz varsa buradan iletmek istediğin
1: haftaya,
0: ne söylemek istersin?
1: Evet, haftaya dünya şampiyonamız var. Buyurun gelin burada bizi, Türk sporcularımızı destekleyin. Sizin desteğinize ihtiyacımız var diyelim.
0: İşte bu, harika. Genç sporcuları destekleyelim. Hatta sporun tabii tamamını, branş gözetmeksizin desteklememiz gerekiyor. Spor önemli, hayatımızın bir parçası olmak zorunda. Bu sporda öyle. Herkesi buraya, Çeşme'ye, Şifne Koyu'na bekliyoruz. Burada muazzam bir organizasyon olacak önümüzdeki hafta. Ve daha da kalabalık olacak tabii ki. O yüzden gelebilecek olan herkesi de bu atmosferi yaşamaya, izlemeye davet ediyoruz. Bir yandan tabii farklı ülkelerden gelen sporcular da var. Dünyanın da farklı ülkelerinde yayınlar vasıtasıyla buranın güzellikleri dünyaya da yansımış olacak. O da ayrı bir tabii ki güzelliği bu işin. Dolayısıyla sana önümüzdeki hafta için tekrar başarılar diliyoruz. Biz burada olmaya devam edeceğiz radyoda olarak. Önümüzdeki hafta seni yarı sonrasında da düşüncelerini almak için tekrar konuk etmek isteriz sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Olur,
1: bekliyorum.
0: Değil mi? Tamam. Yarıştan sonra güzel bir sonuç elde edeceksin bence haftaya ve sonrasında seni tekrar duygularını almak için burada bekliyor olacağız biz.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Sani Ateş Erus konuğumuzdu. Sani, bir kez daha sana başarılar ve yayınımıza geldiğin için teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Evet. Radyo D'de saatimiz 14.33 oldu. Dünden bu yana biliyorsunuz yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Dünya Motosurf Şampiyonası için dün lansman gerçekleşti ve peşinden de yarışın gerçekleşeceği bu noktaya geldik ve bugün de sporcuları ağırladık bir yandan. Önümüzdeki hafta 12, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Dünya Motosurf Şampiyonası'nda yine aracımız da burada olacağız ve size bu atmosferi aktarmaya devam edeceğiz. Ve sporcuların da peşinde olacağız. Bir yandan onları alacağız yayınlarımıza. Onların başarılarını gördükçe biz de tabii ki mutlu oluyoruz. Bir kez daha sizleri de sesimizi duyan herkesi buraya 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde davet ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi İstanbul'a bağlanacağız ve en iyi müzik yine Radyo D'de olmaya devam edecek. Herkese iyi hafta sonları.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da. Performans.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo D. Radyo D Top 20.
4: 20 numara. 15 numara. 4 numara. 2 numara.
3: Radyo D Top 20.
5: 20 numara.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Hayır.

0: Yine temizim, boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: 9 numara.

0: Radyo D Top 20. Radyo D. Reklam. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Ne var sırada Denizbank burada.
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye.
9: Sahi hayatımızda ne var sırada?
10: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
11: Ne var sırada Denizbank burada.
12: Bu, klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
0: Radyo D Top 20.
13: 7 numara.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 23 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Lavanta Kokulu Köy, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yer alan Lavanta Kokulu Köy, özellikle yaz aylarında mor renge bürünen tarlalarıyla dikkat çekiyor. Bölge, karavanla seyahat eden ziyaretçiler için fotoğraf molalarının ve kısa konaklamaların en sevilen noktalarından biri haline geliyor. Gün batımında lavanta tarlaları arasında vakit geçirmek isteyenler ve görsel açıdan unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenlere Lavanta Kokulu Köy rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Radyo D. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Performans.

Frekansınız 104, Radyo D'den Selin Alptekin'le Olmazlar Olur da sizlerleyim. Yine yeniden güzel bir hafta sonunda, bir cumartesi gününde radyoyu açıyorsunuz. Frekansınız 104 ve karşınızda tam da düşündüğünüz konu hakkında konuşan biri var. İşte bu tesadüf değil, tevafuk arkadaşlar. Çok güzel bir hafta sonundayız. Neler yaşadınız? Bayramda nasıl geçti? Güzel geçti mi? Ve sormak istediğiniz sorular varsa lütfen Radyo D'nin WhatsApp hattından ulaşabilir, sesli mesajlarınızı gönderebilir, isteklerinizi bırakabilirsiniz. 0549-204-0104'e mesaj yollayın, sorularınızı sorun. Az önce dediğim gibi bir tesadüften öte bir tevafuk yaşayacaksınız belki. Dinleyin bakalım size nasıl bir mesaj geldi. İster evrenden, ister Allah'tan, neye inanıyorsanız bir bakın bakalım nasıl mesajlar geliyor size. Bugün bayramdan sonra çok güzel olacağını düşündüğüm bir programla karşınızdayım. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Sevdiklerinizi görmüşsünüzdür. Bu sefer ben Adana'da olamadım ama kalplerimiz bir sonuçta. Adana'mla, memleketimle. Yeni bir kitap hazırlığı olduğu için ben de biraz onunla alakalı çalışmak durumunda kaldım. Ve çok güzel bir kitap geliyor Selin Alptekin'den. İlahi Fısıltı'nın 4. kitabın devamı gelecek. Devam niteliğinde bir kitap olacak. Yakında zaten sosyal medyadan da size ismini paylaşacağım. Çok heyecanlıyım. 5. kitap, 5. çocuğum gibi algılıyorum zaten ben onu. O yüzden de biraz heyecan, dorukta mı artık nasıl olur? Çünkü zaman su gibi akıp gidiyor biliyorsunuz ve ben şu anda yıl sonu diye düşünüyorum ama sanki zaman o kadar çabuk geçiyor ki hala konuşurken bile bakın heyecanlanıyorum. O yüzden de biraz şeyim, acaba nasıl olacak, sorular nasıl gelecek kitapla alakalı diye düşünüyorum. Bugün kitapla başlamışken de özellikle size bundan sonra birazcık kitaplarla alakalı kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Bugün de hatta bir kitap önerisinde, kitapla birlikte geldim zaten. Yuvaya Yolculuk, Brian On, bir insanın ve

yükseldi. Adana'dan olması tabii ki beni ayrıca mutlu etti ama soruya bakmak lazım. Şimdi soru şöyle diyor: hayatta her şey kötü, hiçbir şey iyi gitmiyor. Hep hasta gibiyim, bu ruh dengesinden kurtulabilecek miyim? Bu arada da şöyle de altta da tekrardan bir şey yazılmış. Radyoyu açmıştım ve birden sizin konuşmanız denk geldi ve hemen vazgeçmeden yazmak istedim demiş altına da. Okudum, en azından gördüm yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sorunuzu gerçekten bir samimiyetle cevap vermek istiyorum. O yüzden bir duraksadım. İlk önce şunu bilin lütfen. Hayatta hiçbir şey kötü değildir. Sadece o yaşadığınız ne varsa onu niye yaşadığınızı anlamadığınız için size kötü geliyordur. Bakın bu çok etkili bir şey. Bizim mesela bununla alakalı size şöyle bir cevap verebilirim. Mesela bizim yaylamızda bahçede ağaçlar var ve balkonumuzun tam önünde de iki tane bahçe var, ağaç var. Bir tanesi erik, bir tanesi de kiraz ağacı. Bunlar yayladan dönerken kupkuru oluyor. Ondan sonra ve çok güzel, yani meyveleri çok güzeldir, inanılmaz da verir. Erik de zaten o bahçeye inanamazsınız, o bahçedeki güzellik görüntüsünden. O güzelim meyveler bir anda tabii yayla dönüşünde eser kalmıyor. Ama her yayla sezonunda böyle. Bir süreden sonra böyle oluyor ve anlatamam size güzelliğini. Sezon biterken ki haliyle mesela şu anki haline baktığınızda dağlar kadar fark var mesela. Ve kuruyup gidiyor mesela sezon bittiğinde ve şey yapıyorsunuz işte... Bir ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Acaba hastalandı mı diyorsunuz. Ondan sonra biz mesela şey yapıyoruz. Acaba hastalandı mı? Ya da meyvesi bitti de ne oldu? Kurudu mu? Acaba kessek mi? Hastalanırsa diğerlerine bulaşır mı falan? Ama biz sadece o süreçte ona bakım yapıyoruz. Ve o süreçte de ne olur? Çiçek açmaz. Yaprakları bile çıkmaz mesela. Daha olmaz diye de kesilebilirdi. Ama biz hiç her yayla dönüşünde böyle... Ona bakım yapıyor. Daha doğrusu ablam yapıyor. Öyle söyleyeyim, babamdan sonra. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bakın her şeyin bir zamanı var. Sezon bittikten sonra işte Ekim, Kasım gibi bitiyor. Kasım'dan sonra bütün ağaçlar, Aralık'ta falan kış sezonuna girdiğinizde o ağaçlardan eser kalmıyor. Ve sezon başladığında ve bu süreçte şöyle düşünün, Nisan Mayıs gibi arada 6-7 aylık süreç var, belki 5-6 aylık da oluyor dönemsel. O süreçte hiçbir şey olmuyor. Ve siz de aynı şeyi düşünün. Şu anda mesela çok kötüyüm diyorsunuz, hastayım diyorsunuz. Öyle görünüyor da olabilirsiniz. Ama burada durup kendinize yeniden meyve vermek için bu süreci yaşıyorum, yaşamalıyım deyip hasta olduğunuzu fark edip bu süreci yaşamayı seçerseniz size işte hastalık gibi gelmez. Kendinizi kötü hissetmezsiniz. O yüzden hayatı daha anlaşılır bir şekilde görmeye niyet edin lütfen. Hiçbir zaman kötü gelmez, ki kötü de değildir aslında. Burada bir noktada kendinize güvenin, inanın, cesur olun, sabredin. İnanın bana, sonra büyüyecek güç sana yardıma gelecektir. Sadece sana bununla alakalı bir şey söyleyebilirim. Hayatta her şey gelip geçici. Hem iyi şeyler gelip geçiyor, hem kötü şeyler geçiyor. Bunun farkına varmak çok önemli. Radyo D'deyiz ve ilk sorumuzu da aldık. Olmazlar olur. Birazdan kaldığı yerden devam edecek.

0: Şeref Bürya'nın sunduğu Senin Alptekin'le Olmazlar Olur devam edecek. Radyo T.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bankam, bank kartıma değil.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kahve makinesi deyince Vatan. Vatan.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
2: Reklam. Radyo Tek.
0: Şeref Bürya'nın sunduğu Senin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

Evet, her şey geçici dedik. Onunla alakalı sorumuza da adanımıza cevap verdik. Ben hep şunu söylüyorum. Bu noktada o sorudan sonra da aklıma şey geldi. Arkadaşlar, insanın imtihanı hep yine kendisidir. Birisinin bizim hakkımızda kötü düşündüğünü düşünüyorsak ya da niye olumsuz diyorsak eğer, belki de bir düşünün bakalım. Ben onun hakkında belki kötü düşünüyorumdur. Bu yansımalar, ayna çalışmalarını biz o yüzden veriyoruz. Bugün biraz da kendi içimize dönmeyle alakalı. Hani sorudan sonra özellikle ona detay vermek istiyorum. Hasta olduğumuzu kabul ettiğimiz dönemlerde o iyileşme sürecinin de geleceğini bilmek. Ve belki de bazen de hani enerji çalışmaları da yapıyoruz ya. Enerji frekansı olarak düşünün mesela. Böyle durumda hani bizim hakkımızda kötü düşündüğünü düşünüyorsak birinin, eminim biz de onun için belki de kötü düşünüyoruzdur. Nereden biliyoruz? Bu enerjisel bir şeydir. Frekanslarla alakalıdır. Demek ki frekansımız burada bir telepati olarak düşünün bunu. Tanımlanamayan bir şey ama burada hissediyorsunuz yani. Bir şey var burada, bir sorun var ve siz ne olduğunu anlayamıyorsunuz. İşte orada bir noktada aynaya bakıp belki de kendimizle alakalı çalışmaya başlamamızın da zamanı geldiğini düşünebiliriz. Her şeyin, dünya üzerindeki her şeyin bizim yansımamız olduğuna inanmaya başlayın. Ben inanmaya başladım çünkü. Mesela ne kadar çok olumsuz düşünürsek hani diyoruz ya, o kadar çok olumsuzu çekeriz. Aslında buradaki enerjiyi çekmeyle alakalı. Kişiler de öyle. Düşünsene, hep mesela yeni boşanmış bir insanın etrafına hep yeni boşanmış insanları çektiğini düşünün. Bu böyle. Bunu aslında çocukluğa da götürebilirim. Çocukluğa da şöyle götürebilirim mesela. Hep ağlayarak istediğini yaptıran bir çocuk olduğunuzu düşünün. Belli bir süreden sonra bilinçaltı bunu mutsuzluğa bağdaştırıp mutsuzluğa yaslamaya başlıyor. Ve büyüdüğünde de bu mutsuzluğu farkına olmadan hayatının merkezine koyuyor. Yani mutsuzluktan da besleniyor bir noktada. Ve ne kadar mutsuz ve ağlarsa birisi benim için hep bir şeyler yapacak gibi düşünüyor. Düşünsene, ağlıyorsunuz yani, ya da çocuğunuz için konuşayım. Sizi daha sonrasında örneğe daha dahil edeyim. Çocuğunuz sürekli ağlıyor ve siz artık ağlamasın diye her istediğini yapmaya başlıyorsunuz. Ve çocuk belli bir süreden sonra bilinçaltına şöyle bir kod gönderiyor. Ha, ben ağlarsam demek ki istediğim her şeyi verecekler bana. Böyle bir kodu aldık. Koyduk mu cebimize? Koyduk, çok güzel bir şekilde. Ve büyüdükçe bu inanç giderek daha farklı bir boyutta, daha evrimleşerek, hani büyüdükçe büyüyor sonuçta. Ve evrimleşerek farklı bir açıda karşımıza çıkıyor. Bu çok acı bir şey. Büyüdükten sonraki halimize döndüğümüzde de hemen birisinden bir şey istediğimizde yapmadığı zaman ya bunalıma giriyoruz ya işte beni sevmiyorsun artık, işte kötü oluyorum vesairelere dönüyoruz. Sanki zorundaymış gibi karşı taraf ona bir baskı uyguluyoruz mesela. O yüzden de burada aslında en basit örneği, ilk önce o kalıbı dönüştürmek. İşte o çocukluktaki kalıp, hani diyoruz ya çocuklukta bir şeyler yaşıyoruz. Evet, okey. Hep de çocukluğa da bağlamamak lazımı da bizzat kendim söylüyorum. Ama bazen de oradaki çocukluktaki yaşanan ne duygu varsa, her ne varsa eğer, bir de onun dönüşmesini sağlamak lazım. Yani düşünsenize, bir inşaat yapıyorsunuz ve inşaatın temeli aslında bozuk, temelden sorunlu bir inşaat. Ve siz ona gittikçe kat çıkıyorsunuz. Yani katı çıkıyorsunuz. İkinci, üçüncü, beşinci katlar çıkılıyor. Ve ondan sonra da o çıktığınız her katta temel biraz daha çökmeye başlıyor. Ve ondan sonra da bir depremde yıkılıyor. İşte o depremde yıkılmasın diye ne yapıyoruz? Tedbirimizi almaya çalışıyoruz. Ya da o yıkıldıktan sonra yeniden inşa ediyoruz. İşte bunların hepsi benim şu anda belki 20 saniyede anlattığım bir şey. Bunu alın, 30 yıla verin. İşte 30 yıla verdiğiniz zaman da ciddi anlamda bir sürece tekamül ediyor. Ve bu süreçte de işte bizim en büyük kaybımız şu oluyor. Biz ne yapıyoruz? Yok diyoruz. Bu kadar uğraşamam diyoruz. Ama hayat öyle demiyor bizim için. O yüzden de biri gelip bize fark ettirmeye çalıştırdığında
illaki yanlış anlayıp ona da kötü bakıyoruz. Hayır, işte o noktada o kötü bakan aslında bizim yansımamız. O durumu biz kötüye çeviriyoruz. O yüzden de birazcık daha kendimizle alakalı, her defasında söylüyorum, çalışmak çok önemli diyorum. Lütfen bu çalışmayı yapalım. Kendimizle alakalı ilk önce farkındalık çalışması yapalım. Olmazlar olur. 104'te, Radyo D'de birazdan sizlerle.

0: Şeref Bürya'nın sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam edecek. Radyo
1: T. Arası bıçakladım.
2: Ne? Başını belaya sokan Teoman'ın akıbeti merak konusu.
1: Öldü mü?
3: Nasıl yaparsın lan?
1: Hakan tamam.
4: Arası bulup getiren sendin.
5: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
4: Neden yapacakmışım bunu?
2: Aras'ın varlığı Hakan'ın hayatını giderek zorlaştırıyor.
5: Aras, kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin.
1: Bu evde bana ait olan bir şey.
2: Aras'ın hamlesi nasıl sonuçlanacak? Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Bankam Tombank
7: kartıma din. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. Radyo Tek.
3: Şeref Büryan'ın sunduğu Senin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

kendinizi bir marka olarak görün. Kendinize sürekli ağladığı için zorla baktıran değil de sizinle konuşmak için mücadele eden, heyecanlanan, size mecazi anlamda hani size sahip olmak isteyen, bunu mecazi anlamda söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen. Sizinle konuşmak için size bir konuda işte yardımcı olunacakmış, yardım yapacakmışsınız gibi karşıdakine birisi olduğunuzu düşünün lütfen. Bir bakın bakalım nasıl bir şey yaşayacaksınız, nasıl bir şey olacak hayatınızda. Size ulaşmak için mesela uğraşan insanları kendinize çektiren olun. Marka olduğunuzu düşünün ya. Hep hayatınızda böyle yapın. Yani bir ürün olduğunuzu düşünün ve sizi sahip olmak için nasıl olmaları gerekiyor? Maddi manevi ellerinden geleni yapan insanlarla muhatap olun. Bunun için de lütfen sürekli okuyun. Sürekli kendinizi geliştirin. Hep kendinizi değerli hissettirecek insanlarla birlikte olun. Yani marka olun derken, ürün olun derken, kendinizi öyle hissedin derken de lütfen altı boş olanlardan olmayın. Altınız dolu olsun. Altı sağlam yapılar. Hani altında hep güzellikler barındıran ve sürekli kitap okuyan, kitap okumak için mücadele eden insanlardan olun. Bakın şöyle bir şey var mesela. Petrich Zurita, ona diye birinin yazısı dikkatimi çekmişti. İyi yaşanmış bir hayatın sevdiğimiz insanlarla güçlü bir bağ vardır. Bağ kurmaya yazgılıyız. İlişkilerden yoksun olduğumuzda derin acılara, yalnızlığa ve izolasyona maruz kalırız. Bakın çok önemli bir şey. Biz yalnızlığı da biraz farklı algıladığımız için güçlü bir bağ kurmayı istiyoruz. Burada çok önemli bir yazar daha vardı aslında, adını da unuttum şu anda ama hepimizin içinde var olan tembele de fırsat tanımalıyız ama zamanını iyi seçerek. Engin Geçtan'ın sözü bu. O unuttuğum yazar değil, farklı bir şeydi. Burada da mesela bazen de durmak gerekiyor. Hayatta durmak ve sadece bakmak gerekiyor. Hayatta kendi alanlarımızı belirlerken, kendi önceliklerimizi belirlerken bazen sadece hiçbir şey yapmak istemeyiz mesela. Durup hiçbir şey yapmayın ya. Niye yapasınız ki? Yani demek ki o esnada yapmak istemiyorsunuz gibi algılayın ve yapmayın da. Mesela Hayat benim kitabımda 2016 yılında onu yazarken mesela 5 hayat hikayesi vardı farklı farklı kişilerin. Biri bitiyor, biri başlıyor. Farklıydı mesela o. Orada mesela hayatınızla alakalı kendinize değer vermek ve neler yapmanızla ilgili çok güzel anekdotlar da vardı. Ve hayat hikayelerinin gerçek olması çok farklı bir noktaya da getiriyor. Bazen diyoruz ki benim hayatımdan sadece kendim yaşamıyormuşum. Herkes de yaşayabiliyormuş ve çözebiliyormuşu da algılatabiliyoruz kitapta. Hazır kitapta gelmişken mesela ikinci kitap 4. baskısı çıkmıştı. Bencil olma vaktinin. Bencil olmada da şöyle bir şey vardı. Birinci kitapta mesela çok fazla çalışma yoktu ama ikinci kitapta bencil olma vaktinde size mesela soru sorun ve kitabınızı rastgele açın. Ben bunu söyleşilerimde çok söylüyorum. Ve her açtığınız sayfanın biraz daha sayfalarında eğer çalışma yoksa çevirin ve o çalışmayı dileğinize uyarlayın demiştim. Ve bu o kadar geniş kitlelere yayıldı ki herkes onu yapmaya başladı ve dileğime cevap verdi, bu çalışma çok iyiymiş denmeye başladı mesela. Siz de onu yapabilirsiniz. Oradaki hayat hikayelerinde de daha çok bir yaşanmışlığın ötesinde şöyle bir şey vardı. Acaba yazmalı mıyım dediğim çok hayat hikayesi geldi önüme ve yapmalı mıyım yapmamalı mıyım mı çok sorguladım ama yazdım da yaptım da. Ve bunlar benim için çok değerli şeylerdi. Bu 3 kitabımda da hayatlarını yazmama izin veren bütün danışanlarıma da bu vesileyle radyolarını dinliyorlarsa eğer hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana çok şey kattılar. Sadece ben onların hayatına bir şeyler katmadım. Onlar da benim hayatıma kattılar. Ve hala katmaya da devam eden danışanlarım var ve hepsini de çok seviyorum gerçekten.
İkinci kitapta da böyle bir şey olmuştu. Böyle çalışmaların oldu. Sonuçta farklı bir nokta. Üçüncü kitapta da tamamen ilişkiler üzerine ve ilişkilerin aslında görünmeyen taraflarının da olduğu ve onları açık bir şekilde yazabilme yeteneğim var mı dediğimde evet varmış, onu gördüm. Üçüncü kitapta öyle oldu. Zaten dördü daha çok biliyorsunuz, sosyal medyadan da biliyorsunuz, tamamen macera kitabı. Ben macera kitaplarını, gerilim kitaplarını çok sevdiğim için bu biraz kendim için oldu ama baktım ki geri bildirim çok iyi oldu ve onun ikinci serisi, seri şeklinde olup serinin ikincisi de Allah izin verirse yıl sonunda gelecek. Bir de şöyle bir şey yapıyordum ve bayağıdır da yapmıyorum ama tekrar başlayacağım. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ben kitaplarımı her gün, mesela dışarı çıktığımda özellikle, rastgele bir yerlere bırakırdım. Ve hayatta yaklaşık 3 yıldır yapıyorum bu arada bunu. İstanbul'a geldiğimden beri daha doğrusu. 4. yıldayım yani. 4 yıldır desek daha doğru. Mesela metrobüse biniyordum ve metrobüse bırakıyordum ve şöyle bir not da yazıyordum. Diyordum ki sevgili okuyucum, inşallah bu kitap sana tam da ihtiyacın olduğu zamanda gelir ve hayat yolunda sana büyük bir katkı sağlar diyordum. Ve bana sosyal medyadan geri bildirim o kadar güzel geliyordu ki, okumak isteyen ya da bir şeyleri hayatında değiştirmek isteyen için Rabbim öyle şanslar, öyle fırsatlar, şans demeyelim de fırsatlar veriyor ki, önünüze çıkartıyor. En olmadı hayatınızı değiştirmek istediğiniz bir noktada mesela acaba bir yol gösterici çıkar mı karşıma dediğinizde de şans eseri bir kahve sohbetinde bile, bir kafede bile önünüze birini çıkartabiliyor. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Hayatınızda lütfen mesajları iyi okuyun. Hayatınıza gelen insanları, şans eseri gelen insanlara da iyi bakın. Emin olun size öğreteceği bir şey vardır ki gelmiştir sizin hayatınıza. Bu iyi ya da kötü. Bu tamamen sizin elinizde. Nasıl bir şey katacağı hayatınıza. O yüzden de bunu iyi görmek lazım. Ve bir ara vermeden önce de size özellikle benden güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bu şarkı da benden size gelsin. Radyoda olmazlar olur. Birazdan devam edecek.

yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Ve az önce bahsettiğim gibi hayattaki mesajları lütfen iyi okuyun. Hayatımızda öyle mesajlar geliyor ki sadece görmüyoruz. İlk baştaki soruya istinaden, Adana'dan gelen soruya istinaden de yani hayatımız hep olumsuzluklardan ibaret değil. Ben bunu anlayın, bunu bilin. Bizim için çok önemli. Hayatta çok önemli her şey. Yani hiçbir şey kötü değildir. Sadece bakış açımızı bir noktada değiştirmek sadece önemli. Onu da durun, bir 5-10 dakika hiç her şeyden uzak durun ve sadece oturun. Sadece önünüze bakın böyle 10 dakika boyunca. Ondan sonra da bakın bakalım size hayat gün içerisinde nasıl sürprizler verecek? Nasıl bir mucize verecek size? Bir bakın mesajı nasıl verecek? Ben hep Rabbimin hiçbirimize bu kadar yani aynı gün içerisinde çok fazla kötü şeyler vereceğini düşünmüyorum. Bunu kabul etmiyorum. Bana göre beni yaratan Rabbim bu kadar kötü olmamı istemiyordur. Evet, bir şeyleri tecrübe edeyim, ders alayım diye evet tabii ki vermesi de gerekiyor. O yüzden de bana bunların içinde zaten bir akıl verdi. O aklı da iyi değerlendirmem lazım diye düşünüyorum. Bu yüzden de ez cümle şunu söylemek istiyorum. Başkalarının sahip olduklarına değil, senin ne kadarını yaratabildiğine bakılır bence. Eldeki imkanları değerlendirin ve en iyisini yapın ve fark yaratın. Bunu söyler. Bu hafta biraz daha kitaplardan bahsettik. Daha çok hani okumamızla alakalı bize katacağı değerlerden bahsettik. Önümüzdeki hafta tekrardan sizlerle olmak için sabırsızlanıyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hafta sonunuzu da çok güzel geçirin, olur mu? Kendinizi çok çok böyle mucizeler geleceğine inandırın hayatın. Selin Alptekin'le Olmazlar Olur'dan bu haftalık bu kadar. Tekrar söylüyorum bakın lütfen siz değerlisiniz ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 23 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor. Radyo D. Reklam.

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 850 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Reklam.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 23 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Lavanta Kokulu Köy, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yer alan Lavanta Kokulu Köy, özellikle yaz aylarında mor renge bürünen tarlalarıyla dikkat çekiyor. Bölge, karavanla seyahat eden ziyaretçiler için fotoğraf molalarının ve kısa konaklamaların en sevilen noktalarından biri haline geliyor. Gün batımında lavanta tarlaları arasında vakit geçirmek isteyenler ve görsel açıdan unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenlere Lavanta Kokulu Köy rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Radyo Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Radyo D.
2: Kamu spotu.
3: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için...

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Efendim Serhat.
1: Serhat'tan kendisini zorlayan Cihan'a tokat.
2: Bir gece bile olsa karın beni...
3: Serhat, ne yapıyorsun?
4: Anne karışma, anne karışma Kettir.
0: Ebru, o yapıyor.
1: Üzerindeki suçtan kurtulmak isteyen Cihan'dan yeni hamle.
0: Her şeyi o yapıyor.
1: Hayal'in sözleri babası Serhat'ı korumaya yetecek mi?
5: Kızım, Serhat abi.
3: Ben bunu yaptım. Sana zarar vermesini istemedim.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin, İstanbul ve Ankara'da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyin. DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Reklam. Radyo T. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D 104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: şimdi söyle tamam oldu dersen sana olan aşkım yaman olacak dedi Reyhan Karaca. Şartlı bir aşk yani. Tamam oldu demezse karşı taraf o aşk yaman olmayacak, hatta hiç olmayacak gibi sanki. Bazen böyle pazarlığı önden yapmakta faydalı olabilir tabii. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Mutfakta Kim Var köşesinde bugün Ozan Bayraşı'yı ağırlıyoruz. Mutfakta ama kendi tabiriyle arada bir çıkıp bir el sallıyor, sonra yine mutfağa geri dönüyor. Ozan Bayraşı'yla hepsini konuşacağız. Kabrometre köşemizde Julio Iglesias şarkılarıyla ikinci haftadayız. Severiz romantik şarkıları. Julio Iglesias şarkılarını da sevdik bu yüzden ve onları birer ikişer Türkçe'ye uyarladık. Anlatacağım. Solistler geçidinde takdimcimiz Elhan bu hafta bize ve stüdyodaki seyircilerimize yine 5 solistimizi sunacak. Hepsi sırayla arzı endam edecek. Gelenek böyle sürecek. Mevzu 80'lerde. Bugün 80'li yıllarda ortalığı kasıp kavurmuş coşkun sabah besteleri var. Tavernacısından popçusuna kimler kimler söylemedi ki coşkun sabah bestelerini? Dinleyeceğiz. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Kuyruklu Yıldızlar köşesinde bugün Tanju Okan var. 23 Mayıs 1996'da kaybettiğimiz Tanju Okan'ı şarkılarıyla yad edeceğiz.
1: Yeter ki müzik olsun.

Yaman enteresan bir kelime. Olumlu anlam da taşıyor, olumsuz anlamda. Misal az önce dinlediğimiz şarkıda Zerrin Özer Yaman olurum ben Yaman sabrım taştığı zaman dedi ki bir açık tehdit vardı orada. Kötü olurum, korkutucu olurum manası hissediliyordu. Ama mesela bir başka şarkıda Ali ve Aysun Kocatepe vay duruşun pek yaman demiş. Kime demiş? 100 yaşına gelmiş İzmir Saat Kulesi'ne ve yaman kelimesi orada çok şahane, çok heybetli gibi bir olumlu anlam kazanmış. Vay duruşun pek yaman. Ali ve Aysun Kocatepe'den dinliyoruz.

Yine bir İzmir hikayesini bu defa Yeni Türkü'den dinledik. Hikayede bir de Yaman Çavuş vardı ki gücünden, cesaretinden sual olunmasa gerek. Bir insan isminin başına sıfat olduysa Yaman kelimesi mutlaka bu sebepledir zira. Ya bir sevdaya Yaman sevda denmişse ondan ne anlamamız lazım? Vallahi Çelik'in şarkısına bakılırsa o da iyi bir şey. Yani böyle dolu dolu dört nala yaşanan bir sevda. Yaman sevda. Çelik.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan bir kuyruklu yıldız görünecek. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.

Bekliyorum hep, bir haber gelir postadan elbet. Gözüm kapıda, postacı nerede? Sabah ve akşam tuttum.

dönerim dedin. Birkaç gün sonra bekliyorum hep. Halimi sorma, seven insanlar asil olurmuş. Bırak inadı, zalim olma.

Müzikle yakından ilgili bir ailede dünyaya gelen Tanju Okan, lise öğrenimini tamamlar tamamlamaz şan eğitimi almak üzere İtalya'ya gitti. 1962 yılından itibaren Orhan Sezener ve Müfit Kiper orkestralarında çalışacak, 1965 yılında Balkan Melodileri Festivali'nde Milli Orkestra ile beraber Türkiye'yi temsil edecek ve böylece ismi ülke çapında bilinir hale gelecekti.

0: Dişin nanay, çok içmişin nanay, nanay gülüm nanay, aman başım nanay.
1: Tanju Okan 60'lardan 70'lere dek hem orkestra solistliği yapmaya devam etti hem de doldurduğu plaklarla adından söz ettirdi. Farklı ses tınısı ve olağanüstü yorumculuğu kulaktan kulağa yayılıyor, ünü giderek artıyordu. 70'lerin ilk yarısında plağa okuduğu Hasret onun ilk büyük hiti oldu.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan solistler geçidi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun. Solistler geçidi.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Bir solistler geçidinde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Elhan, yeter ki müzik olsun solistler geçidine hoş geldiniz. Bugün sizler için yine dolu dolu bir program hazırladık. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk solistimizi mikrofon başına davet edelim. Türk hafif müziğinden genç ve yetenekli bir solist, Ayberk Serin. Müzik dünyasına ilk adımını 2020 yılında atan sanatçımız, Suç Olur Mu adını taşıyan en yeni şarkısıyla geliyor huzurlarınıza. Alkışlarınızla Ayberk Serin.

Ayberk Serin'e çok teşekkür ediyoruz. Size birileri desem kimler diye sorarsınız mutlaka. Peki o zaman isimlerini de sayayım. Jean Soykök, Emre Dereli ve Çağdaş Topal. Birileri topluluğu 2015 yılında kuruldu ve geçtiğimiz günlerde de yeni bir şarkıyla dinleyici karşısına çıktı. Şarkının ismi Ama Yine De. Alkışlarınız birileri için.

Can, Emre ve Çağdaş'a yani birileri topluluğuna çok teşekkür ediyoruz. Sırada yine bir topluluk var. Barabar. Türküleri Çağdaş bir yorumla seslendiren bu topluluğumuz sizler için Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü seslendirecek. Köprüden geçti gelin, saç bağı düştü gelin. Kuvvetli alkışlarınızla, barabar sizlerle.

Barabar topluluğuna çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidinde bugün topluluklarımız çoğunlukta. Şimdi yine bir topluluk gelecek ama gelirken yanlarında bir süperstar getirecek. Sanırım hemen tahmin ettiniz. Evet, Manifest süperstarımız Ajda Pekkan'la birlikte geliyor. Son günlerin en sevilen şarkılarından biri, Hileli. Huzurlarınızda Manifest ve Ajda Pekkan.

Manifest ve Ajda Pekkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün de her zaman olduğu gibi yine sizlere bir Türk sanat müziği parçasıyla veda edeceğiz. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeli Cazkar makamında bir eser. İnan ki senden başka kimse yok içimde. Yüzüne baksam da, başımı çevirsem de, seni her gördüğümde. Bu sevilen şarkıyı Buray'dan dinlemeye ne dersiniz? O halde Buray'ı alkışlarınızla mikrofon başına davet ediyorum.

0: Buraya çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidi bugün de burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşünceye dek esen kalın, mutlu kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan mutfakta kim var diye soracağız. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik olsun.

0: 180. Ozan Bayrış'a ve Hande İner'in birlikte söylediği bu şarkı 2026 yılının Nisan ayında yayınlanmıştı ve şarkının söz, müzik ve prodüksiyonu Ozan Bayrış'a imzası taşıyordu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde daha önce zaman zaman yaptığımız gibi yine müzik dünyasının mutfağına gireceğiz. Çünkü o mutfakta dinlediğimiz, sevdiğimiz nice şarkının adlarını kimi zaman bildiğimiz, kimi zamansa hiç bilmediğimiz gizli kahramanları var. Hadi o zaman soralım bakalım. Mutfakta kim var?
1: Ben varım. Ben Ozan Bayraç'ta.
0: Merhaba Ozan, nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Ozan, sen önemli bir müzik adamının, bir besteci ve bir hocanın, Müfit Bayraşa'nın ve yine müzik eğitmeni olan Kadriye Bayraşa'nın oğlu olarak dünyaya geldin. Bu elbette bir şanstı senin için ama bir yandan da bir baskı yarattı mı üzerinde bu işe başlarken?
1: Yarattı. Yani özellikle çocukluk dönemim 7 ile 16 yaş arası ailem çok istedi müzik yapmamı ama ben müzikten kaçtım. Sonra 16 yaşımda müziğe başlamaya karar verdim. Aslında biraz geç kaldım. Onun sebebi de o baskıydı. Üzerimde hissettiğim ille müzisyen olmamı gerektiren bir durum varmış gibi bir şey vardı. Ben görsel sanatlarla uğraşmak istiyordum. Yine sanatın içinde ama farklı branşları seviyordum. Bu da bana güzel bir şey kattı. Arada görseli öğrenmiş oldum. Bir ara tiyatroya sardım. Tiyatro oynadım falan. Başka sanatın başka dallarını da deneyimlemiş oldum aslında. Sonra müziğe dönmüş oldum. Asıl doğru yolu buldum yani ama biraz geç oldu.
0: Aslında şöyle de bir enteresan durum var. Bazı anne babalar baskı yapsa da çocuğun içinde o müzik olmayınca olmuyor. Yani çocuk kendisi yapsa bile o müziği eğer ruhunda duymuyorsa hayata geçmeyebiliyor. Ama sende tam tersi bir durum olmuş.
1: Evet, aslında içimde birikmiş de yani. O bir anda sonra hızlı bir şekilde çıktı aslında. Yani bir anda birkaç enstrümana sardım. Yani tek enstrümanla başlamadım gibi oldu.
0: Evet.
1: Hem gitar hem piyano ile başladım. Hemen bas çalmaya da başladım. Yani müziğe girişim hızlı oldu. Aynı girer girmez bir de aranjörlük yapma hevesim de vardı. Üretmeye de başladım. Babam bana bir bilgisayar aldı sağ olsun. O bilgisayarla direkt müziğe başlar başlamaz düzenleme yapmaya da başladım bir şekilde. Demolar ve şeyler. Aranjmanlar. Yani normalde birçok aranjör ve prodüktör enstrüman çalan diyeyim daha sonraları heveslenip aranje yapmaya başlıyor ama ben daha ilk gün müziğe başlarken aranje yapmayı da deneyimlemeye başladım yani.
0: Peki tam olarak neresidir, hangi noktadır o popüler müziğe girişin ve bu işi profesyonel olarak yapmaya başlayışın?
1: İlk aslında ben babamın bestelerine demo yaparak başladım.
0: Evet.
1: Babam besteler yapıyordu. Onları demolandırdım ama piyasaya girişim çok sonra oldu aslında. Zor da oldu. Kayağan albümünde asistan olarak çalıştım. Oradan sonra da İskender Paydaş'la çalışmaya başladık. Hani o bazı işleri bana paslıyordu.
0: Evet.
1: Öyle bir 5-6 sene geçirdim aslında piyasaya girmeye çalışıp sadece 4 iş yapabildim. Aslında onlardan biri de ses getirdi ama yıllarca o şarkı hakkında çok bahsetmedim. Bilirsiniz belki.
0: Evet.
1: Tuğba İkinci'nin Kondom diye bir şarkısı vardı.
0: Evet, evet biliyorum.
1: Evet, onu yıllar önce ben yapmıştım. Ama tabii bu beni hala daha pop piyasasına soktu diyemem. Çünkü hani bana bir iş getirmiyordu bu. Başkaları hani beni arayıp bana da şarkı düzenler misin diye gelmiyordu. Sadece İskender Paydaş'ın arada pasladığı işler oluyordu. Asıl girişim Sezen Aksu'ya başladıktan sonra oldu. O da nasıl oldu? Hani Sezen'e nasıl başladım onu da anlatabilirim istiyorsanız.
0: Lütfen.
1: Benim gitar hocam Erdem Sökmen, kendisi zaten yıllardır bir sürü kayıtlardan da tanıdığımız bir gitaristtir. Kendisi Sezen Aksu ile yıllardır çalışıyordu zaten. O benim aynı zamanda konservatuarda gitar hocam olduğu için bir gün Sezen Aksu Erdem Sökmen'i arıyor. Diyor ki senin talebelerden biri var mı aranje ile de ilgilenen? Hani ben beste yaparken bana eşlik etsin sonra demolandırsın onu düzenleme yapsın falan. Tam aranan kişiyim aslında, ben o öğrenciyim. Fakat ben de aynı dönemde Berkeley'nin bir sınavına katılmış ve ondan burs kazanmıştım. Ve Amerika yolcusu olmak üzereydim. Yani tam Amerika'ya gidiyordum. Orada ev bakılıyordu. Bir de şöyle bir avantajım var. Abimle ben Amerika'da doğduk. Amerikan vatandaşlığım da var.
0: Evet.
1: O yüzden hani orada da daha avantajlı bir hayat yaşayabilecek bir durumdaydım. Fakat tam işte o Berkeley'nin bursunu kazandığım belli olduğu hafta Erdem Sökmen'den telefon geldi. Dedi ki böyle ki işte Sezen Aksu bir gitarist aranjör arıyormuş. Çalışır mısın dedi. Benim orada bir karar vermem gerekti. Türkiye'de mi kalayım yoksa Amerika'ya mı gitsem diye. Çok düşündüm. Sonra babam bir soru sordu bana. Sen dedi pop müzik yapmak istiyorsun değil mi dedi. Yani hani Amerika'ya gidersen caz eğitimi alacaksın. Çünkü Berkeley'de caz eğitimi var. Sence Türkiye'ye dönersen tekrar Sezen Aksu'yla çalışabilecek misin? Böyle bir şans sence bulabilecek misin tekrar dedi. Bu soru benim Türkiye'de kalmama yetti. Çünkü gerçekten böyle şeyler biraz şans işi.
0: Evet.
1: Bu işler gerçekten kolay değil. O piyasaya girebilmek, tutunabilmek, pop piyasasında var olabilmek diyeyim. Ve kaldım. Sezen Aksu ile çalışmaya başladıktan sonra bütün dünyam değişti tabii. İnsanların bana bakış açısı da değişti. Yaptığım işler daha göz önüne çıkabilir oldu. Ondan sonra pop piyasasına hızlı bir giriş yapmış sayılırım. Ama hala daha tam pop değildi. Daha klasik eserlerden şeyler taşıyan bir ruh hali vardı. Tam popa dönmem aslında Simge'nin prodüksiyonlarını yapmaya başladıktan sonra oldu biraz daha. Daha pop düşünmeye başladım popüler müziği. Ve öylece bir popüler müzik aranjörü oldum bir süre sonra da.
0: Evet, ve biz seni aranjör ve besteci olarak tanıdık çoğunlukla, ama 2022'de yayınlanmış bir teklin var, bir var bir yok.
1: Evet.
0: O tekli ve sonrasında bazı şarkılarda senin sesini de duymaya başladık.
1: Evet.
0: Başından beri var mıydı peki aklında şarkı söylemek?
1: Bir nevi vardı aslında, yok değil. Çünkü ben hani ilk müziğe başladığım dediğim an gitar elime alıp şarkı da söylüyordum. Hatta ondan öncesinde babam gitar çalıp şarkı söylerdi ve mutlaka o gecelerde ben de bir şeyler söylerdim falan. Hani şarkıcılık şeyim var önceden, fakat ben ses rengi nazal bir insanım. Ve nazal ses renkleri yaşı oturduktan sonra çok daha güzel bir karaktere varır derdi babam.
0: Evet.
1: Rahmetli babam. Ben de bunu kafamın bir yerine yazmışım. 40 olduğu anda aslında Bir Var Bir Yok şarkısı, tam 40 yaşımda çıkarttığım bir şarkıydı. O zaman dedim ki işte benim zamanım geldi, artık söyleyebilirim. Bu arada da tabii ne olmuş oldu? Ben 20 yaşında yapsaydım ilk baştaki heyecanımda henüz beste yapmıyordum. Sadece düzenleme yapıyordum. Söz hiç yazmıyordum. Bu yıllar içerisinde aslında o bir karaktörde gördüğünüz diğer işleri de yapmayı öğrendim. İşin ehlileriyle çalıştım. Onların ne yaptıklarını gözlemledim ve kendi projemi aslında tam kendi istediğim gibi kendi derdimi anlatmak olduğu için, yani şarkı söylemeyi seviyorum evet, ama başka birinden şarkı almak bana çok şey gelmiyor. Kendim yazmam lazım, kendi derdimi anlatmam lazım, kendi hikayemi söylemem lazım gibi geliyor. O yüzden de pişmem biraz vakit aldı. Piştikten sonra yapmaya başladım. Öyle anlatabilirim. Ve ses rengim biraz daha oturdu. Babamın dediği gibi. Eskisi kadar nazal gelmiyor. Yani hikayesi bu aslında. Benim her zaman evet kafamın arkasında vardı böyle bir şey yapmak, ama zamanını bekliyordum.
0: Peki o zaman yine senden bir şarkı dinleyelim şimdi. Geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanmıştı bu şarkı da. Kimi Seviyorsun? Bu şarkıda Hande Yener ve Sezen Aksu da var. İlginç bir şarkı. Dinlemeden önce kısaca bahseder misin? Nasıl ortaya çıktı bu şarkı?
1: O çok enteresan. Ya ben bir aranje yapmıştım. Hafif Romeo havasındaydı. Sonra albümde farklı farklı şeyler yapayım derken ya bir tane de mashup yapayım dedim. Romeo aklımda zaten vardı. O parçayı, Romeo'yu nakarata koydum. Onun üzerine beste yapmaya çalıştım. İkisini mashuplayacağım. Fakat nakarat bir türlü olmadı. Bir türlü içime sinen bir noktaya gelmedi. Dedim ki ben kendi parçamla sadece mashup yapmayayım. Sezen Hanım'ın bir şarkısıyla yapayım dedim. Ama hangi şarkısı olduğu hakkında da fikrim yoktu açıkçası. Sezen Aksu'ya gittim bir gün. Dedim ya ben bunları mashuplayabilir miyim? İşte sizin bir şarkınızla mashuplayabilir miyim? Neyle olur dedik. Ondan sonra 2-3 tane öneride bulundu. Dördüncü de galiba. Yanmışım ben ne olur mu? Bir dene bakayım dedi. Ooo yanmışım ben Romeo. Of çok iyi oluyor dedim. Ve kalktım. O saniye kalktım ve eve koştum. Hemen makasladım onu. Birleştirdim falan ve öyle çıktı. Sonra tabii benim o bağlamaya çalıştığım A'yı da sevmedim. Onu da sildim. Sıfırdan yeni bir A yazdım. Ona uygun lafı da oraya getirecek şekilde. Çıkışı böyle olmuş oldu. Aslında uzun süre beklemişti o demo bende. Sezen Hanım o fikri bulana kadar yani bayağı bir şey denedim ve içime sinmedi. Son noktayı Sezen Aksu koymuş oldu.
0: Peki hadi onu dinleyelim. Kimi Seviyorsun? Ozan Bayraşa'dan dinleyeceğiz. Sonra sohbete devam edeceğiz.

0: Kimi seviyorsun? Ozan Bayraşa'dan dinledik. Ozan Bayraşa bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Mutfakta Kim Var köşesinin konu. Ozan, az önce de konuştuk. Başında sadece müzik dünyasının mutfağındaydın ama özellikle son dönemde artık seni daha sık görür olduk. Sence mutfak mı daha iyi yoksa mutfağın dışı mı, vitrin mi?
1: Mutfak. Hemen mutfak diyorum. Zaten ben vitrine de tam çıkmıyorum. Vitrinden el sallıyorum, tekrar mutfağa dönüyorum. Yani baktığınız zaman şu an bir şarkıcı şarkı yayınladığı zaman onun arkasından paylaşımlar, onlar bunlar, bir sürü bir şeyi oluyor, koşuşturması oluyor.
0: Evet.
1: İşte televizyona gidiyor, radyoya gidiyor, orada ona konuk oluyor, buna konuk oluyor. Ben emin olun bir tek Mertem Fratlı ile konuştum, bir de sizinle konuşuyorum. Çünkü sizin müzikle alakalı çok güzel şeyler yazdığınızı düşünüyorum. Derinlemesine müziği eleştirdiğinizi düşündüğüm için.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok fazla o tarafa da girmediğim için ben dediğim gibi vitrinden bir el sallıyorum, yeni şarkı yayınlayıp hemen tekrardan mutfağa dönmek durumundayım. Çünkü sadece kendi şarkılarımı yayınlamıyorum. Elimde birçok iş oluyor başka sanatçıların da. Öyle bir vakit bulamıyorum zaten. Hani ben zaten biliyorsun sahne de yapmıyorum.
0: Hı hı.
1: Öyle bir niyetim de olmayacak hiçbir zaman. Hani öyle planlayarak yayınlamıyorum bunları. Çünkü sahneye çıktığım zaman üretim yavaşlıyor. Bu net bir şey. Bunu birçok sanatçıda da gözlemledim. Üreten kişiler sahne hayatına döndükten sonra üretimleri ne yazık ki azalıyor. O yüzden ben mutfak tarafında vitrinden el sallayıp geri dönüyorum. Mutfağa.
0: Peki, geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkın daha yayınlandı. Birazdan onu dinleyeceğiz. Ama öncesinde şunu da sormak istiyorum. Bir Ozan Bayraşa albüm projesi var sanırım. Biraz onu anlatır mısın bize?
1: Evet, şu ana kadar ben 5 tane single yayınladım. Aslında bunlar daha sonra bir albümde toparlanacak. Bir albüm olarak yayınlamayı düşünüyordum ilk başta ama herkes işte güncel şeyin teker teker single release olması gerektiğini söyleyince tamam single'lara başladık. Fakat feat'ler yaptığım için birçok sanatçıyla, işte Hande Yener'le yaptık, Simge'yle yaptım, Selin'le bir şarkı gelecek. O sanatçıların da programına uymam gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Onların da bir release programı oluyor. Benim tabii yayınladığım şarkılar o süreç içerisinde biraz araları açıldı. Biri arasında 4 ay oldu, birinin arasında 3 ay oldu falan. Ama şu anda ben planım her ay yeni bir şarkıyı ya da 2 ayda bir yeni şarkı yayınlayarak bu 9 şarkılık albümü tamamlamak. Şu anda 5. şarkıdayız. Bırak Akışına'dayız.
0: Evet, Bırak Akışına'ya geldi söz madem. Nedir bu şarkının hikayesi? Biraz da ondan bahsedelim.
1: Bu şarkı Bir Var Bir Yok, ilk yayınladığım şarkıyı yayınladığım gece başladığım proje.
0: Hmm.
1: O gece yayına girdi. Okey dedim, hadi next, sıradaki şarkıya hemen başlayayım. O akşam bu şarkıya başladım. Ama bitiremedim yani. Arkada kaldı öyle. Arada bir açtım, bir yerini değiştirdim, bir şey yazdım ve o üretimi 4 seneye yayıldı, öyle söyleyeyim. Hatta o yüzden şarkının ilk yarısının sözleri başka bir zaman dilimini anlatıyor. Şarkının ikinci yarısının sözleri 2 sene sonrasında yayıldığı için başka bir zaman diliminden anlatıyor konuyu, öyle söyleyeyim. Ama geniş zamanda birleşiyor bir şekilde.
0: Hı hı.
1: Bunun hikayesini böyle özetleyebilirim aslında. Şarkının şeyini seviyorum ben. Çok tatlı bir şekilde mod değiştiriyorum. Aslında çok daha dramatik, dark bir yerden girip şarkıyı ondan sonra çok daha umut verici bir yere götürüyorum. Amacım oydu yani. Umarım olmuştur. Ve şey oluyor, hani yazın her anında dinleyebileceğiniz bir şey oluyor. O sizi her duyguya götürüp taşıdığı için her ana eşlik edebilir diye ümit ediyorum.
0: Peki, hadi onu dinleyelim ve onunla sana veda edelim. Ozan, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. Çok sağ olun.
0: Peki, Ozan Bayraşı'dan dinliyoruz Bırak Akışına. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.

Diyeceksin, Julio Iglesias'ın 1974 yılında plak yaptığı bir şarkıydı bu. Julio Iglesias gençlik yıllarında Real Madrid takımının kalecisiydi ancak geçirdiği bir trafik kazası onun futbol hayatını bitirdi. Derken Julio Iglesias sesi ve şarkılarıyla İspanya'nın dünya starı oldu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın cover metre köşesinde geçen hafta olduğu gibi bu haftada Julio Iglesias şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Bu şarkının Türkçe versiyonu 1978 yılında Ayla Algan tarafından plak yapılmış, şarkının adı İki Tatlı Söz olmuştu. Türkçe sözler Fikret Çeneş imzası taşıyordu. Biri...

1975 yılından bir Julio Iglesias şarkısı dinliyoruz şu anda, Abrazame. Bu şarkının Türkiye'de iki farklı Türkçe versiyonu yapıldı. İlki 1978 yılında Ayşe Irmak Manioğlu'nun yazdığı sözlerle yine Ayla Algan tarafından seslendirilmişti. Anlasana.

0: Aynı şarkı aradan tam 20 yıl geçtikten sonra 1998 yılında bu defa Ömür Göksel tarafından farklı Türkçe sözlerle seslendirildi. Şarkının adı bu defa İsterdim olmuştu ve sözler Ömür Göksel tarafından yazılmıştı.
1: İsterdim ki hasretle kanatlanıp yanına uçmak, yağmur damlası olup bahçene yağmak, sana kavuşmak. Dilerdim ki o zaman tünelini tekrar yaşamak, aynı hatayı bir kez daha

sonuna dek sana adamak ve rüyalar dolusu bir ömür sunmak gölgen.

0: isterdim.
1: Ömür Göksel 2004 yılında bir başka Julio Iglesias klasiğini daha Türkçe'ye kazandırdı. Önce şarkının orijinalini biraz dinleyelim.

0: Jeune Pachange. Daha önce de bahsetmiştim. Julio Iglesias kariyeri boyunca sayısız farklı dilde plak yaptı. Hatta bu nedenle Guinness Rekorlar kitabına bile girdi. Dünyanın farklı dillerde en çok plak satan şarkıcısı unvanı hala onda. Nitekim bu şarkıyı da önce Fransızca sonra İspanyolca plak yapmıştı. Ömür Göksel ise bu şarkıyı 2004 yılında kendi yazdığı Türkçe sözlerle seslendirmiş. Şarkının adı Çaresiz Kaldığımda olmuştu.
1: Anılar içimi ürpertir. Seni düşündüğüm her an içim titrer. Yaşadığımız o doyumsuz saatler, günler, aylar, hatta yıllar hiç ama hiç çıkmaz aklımdan. Deniz kıyıları, balık tutan insanlar, martılar, güneşin batıp ayın doğuşu, seninle geçen saniyeler bile hiç ama hiç çıkmaz aklımdan. Nasıl unuturum o güzel anıları? Ne kadar duyarlı, ne kadar içten sevmiştik birbirimizi. Mevsimler değişip güller açtığında o güzel gül kokun gelir burnuma. Ne işim var benim bu fani dünyada senden sonra diye düşünürüm kendi kendime. Her gelişinde yadıma ağlayarak koşarım. Güller atarım gül kokan toprağına. Gözyaşlarımla sularım toprağını. Çaresiz kaldığımda, çaresiz kaldığımda.

anılar içimi ürpertir. Seni düşündüğüm her an içim titrer. Yaşadığımız o doyumsuz saatler, günler, aylar, hatta yıllar hiç ama hiç çıkmaz aklımdan. Deniz kıyıları, balık tutan insanlar, martılar, güneşin batıp ayın doğuşu, seninle geçen saniyeler bile hiç ama hiç çıkmaz aklımdan. Nasıl unuturum o güzel anıları? Ne kadar duyarlı, ne kadar içten sevmiştik birbirimizi. Mevsimler değişip güller açtığında o güzel gül kokun gelir burnuma. Ne işim var bu fani dünyada senden sonra diye düşünürüm kendi kendime. Her gelişinde yadıma ağlayarak koşarım. Güller atarım gül kokan toprağına. Gözyaşlarımla sularım toprağını. Çaresiz kaldığımda. Çaresiz kaldığımda.

0: Mevzu 80'ler.
1: Şinanay da yavrum, şina şinanay. Şinanay da şinanay, hopa şinanay, şinanay.
2: 80'leri anlatırken hep söylüyorum. 80'lerin özellikle ilk yarısında arabesk almış başını gidiyordu. Alaturka ve arabeski ustaca harmanlayan besteleriyle Coşkun Sabah dönemin müziğinde parlayan yıldız oldu. E haliyle tavernacısından popçusuna herkes Coşkun Sabah bestelerini söylemek için sıraya girdi. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

Coşkun Sabah besteci olarak ilk büyük çıkışını Baharı Bekleyen Kumrular Gibi ve Toprak Alsın Muradımı adlı şarkılarla 70'li yıllarda yapmıştı. Onun hiç şarkı yazma potansiyelini gösteren bir başka şarkıysa Tahta Masa oldu ve ilk kez 1980 yılında Ümit Besen tarafından plak yapılan bu şarkı o günlerde bir hayli ses getirdi.

Piyanist şantörü de Ferdi Özbeğen olacaktı. Yine çok ses getiren, dillerden düşmeyen bir Coşkun Sabah bestesi. Bir Gülü Sevdim, Ferdi Özbeğen'in 1984 yılında yayınlanan albümünde yer aldı. Son Buluşmamız adıyla da bilinen bu şarkı, Coşkun Sabah, Zeki Müren ve Zerrin Özer'in seslerinden de hatırlarda kalacaktı.

Aradan geçen yaklaşık 40 yıla rağmen hala bilinen, sevilen, dinlenen ve söylenen bir başka Coşkun Sabah bestesini dinledik. İlk kez 1985 yılında Coşkun Sabah tarafından plak yapılan bu şarkıyı Gökben 1987 yılında plağa okumuştu. Hatıram olsun. Aynı yıl, yani 1987 yılında Zerrin Özer ise o günlerin bir başka popüler Coşkun Sabah şarkısını almıştı albümüne. Benimsin, Zerrin Özer.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

gülümse. Gülümse. Hatırla. Hatırla. Hisset. Hisset. Zaman tüneli seninle. 104'te Radyo D. Burası Radyo D.

salut.

aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem